0: sen de güzeldin. Bir ömürdü gülüşün, ağlarken de güzeldin. Yıkılırdı kim görse, diz çökerdi kim sevse, yanağımı son buse koyarken de güzeldin. Güzeldin be bir tane, yakarken de güzeldin. Gözlerime son defa bakarken de güzeldin. O ne eşsiz sevdaydı, şiir gibi vedaydı. O ne masum edaydı, güzerken de güzeldin. Aşk başlar biter de, buymuş yazan kaderde. Sözün bittiği yerde susarken de güzeldin.
1: Böyle bir geceydi, hatırlar.

sabır taşını, o gece, o gece gözyaşını dökerken de güzeldin. Öyle sessiz derinden, hıçkırırken içinden, ciğerimi yerinden sökerken de güzeldin.

perişan oldu. Benim sevgili yârim, söyleyin, elin mi oldu, elin mi oldu?

Nice dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarın üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz hem o.

Dün gece yine çok içmişim. Hem de komalık olmuşum. Biraz da havalara girmişim. Hatta o gece arkadaşlarım beni evime bırakmışlar. Halbuki karar vermiştim kendi kendime. Söz de vermiştim. Bir daha içmemeye, ama ne yapayım? Kendime söz geçiremiyorum ki. Çünkü sana aşığım. Seni çok seviyorum. Ondan içiyorum ve sarhoş geziyorum. Ayyaş geziyorum. Berduş geziyorum.

aşıp sabır dilerim yüce Allah'tan. Belki gizli gizli geceleri al.

makama arzu hal için. Bey dedi.

çekti ayakları kahveye vardı. Açtı tabakasın, sigarayı sardı. Daldı, neden sonra garsonu gördü. Çay dedi, yutkundu, eğdi başı. İçmedi, masada unuttu çayı. Kalktı ki garsona vere parayı, uzattı çakmağı ve sigarayı. Say dedi, yutkundu, eğdi başını. Döndü gözlerinde bulgur bulgur yaş. Sandım can evinden vurdular kardeş. Sordum memleketin neresi kardeş?

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi gurme enginarla taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme enginar, Gölhisar mahallesindeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
0: IFM reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.

0: Seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi...

0: Siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
3: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
4: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
3: Tek yerden mi? Nasıl yani?
4: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
3: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
4: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
3: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
5: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
0: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi, Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
4: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
5: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Durumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
6: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
7: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
6: Tek yerden mi? Nasıl yani?
7: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
6: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
7: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
6: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
8: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler, Aydın.
9: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
0: iFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.

0: seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: IFM Reklam.

0: yaşayacağız. IFM Reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
5: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
6: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
7: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
6: Tek yerden mi? Nasıl yani?
7: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
6: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
7: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
6: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
8: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler, Aydın.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

Sevgili dinleyenler, saatlerimiz 12'yi gösterirken bir kez daha hep beraberiz. Bugün sizlere birbirinden güzel şarkılar dinletirken keyifli sohbetimize devam ediyor olacağız. Ben Kazım ve sadece 5 dakika başlıyor.

Ve hazır şimdi Arif eden herkes sahillere doluşmuşken, yüzmeye gitmişken tam bir plaj şarkısı geliyor. Murat Boz'dan Maksimum.

Tüm istek parçalarınız, sorularınız ve cevaplarınız için WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Numaramız 532-686-7837. 532-686-7837. Bize Instagram'dan ulaşmak içinse IFM Denge 100.5.

ve Ebru Gündeş şarkıya girmeden önce hızlıca bir sorum var sizler için. Bugüne kadar hiçbir şeyin sorumluluğunu almamak, yani o basit ve güzel halini bozmamak için ertelediğiniz ama aslında çok sevdiğiniz bir şey var mı? Mesela benim fotoğrafçılık. Telefonla çekiyorum. Çünkü gerçek bir fotoğraf makinesiyle geçersem, onunla çekersem artık bahanem kalmayacak ve iyi yapmak zorunda olacağım. Bunun sorumluluğu beni korkutuyor biraz. Ondan dolayı da telefonla çekmeye devam ediyorum. Sizlerin var mı?

0: IFM reklam.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
5: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
6: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
5: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
6: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
5: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
7: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
8: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
9: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
7: IFM reklam.
0: Reklamların ardından tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Şimdi bir istek parçamız var. İrem Hanım için Yabani geliyor. Ve de ekliyor. Tatilimde oturduğum kahve içerek sizi dinliyorum diyor.

Ve bir dinleyenimiz demiş ki, bir şeyler yazmak, blog falan ama başkası daha iyi yazıyor diye daha ilk cümleden vazgeçiyorum. Taslak klasörüm dolup taşıyor, yazıp yazıp bırakıyorum demiş. Şöyle harika bir söz duymuştum, sizlerle de paylaşayım. Kıyas, mutluluğun katilidir. Yani mükemmel olmak zorunda değil. İlla ki senden daha iyi yazanlar olacak ama senin yazın olmayacak. Önemli olan senin yazman. O yüzden şimdi yazmaya başla.

Ve sırada Merve Özbey'den Helal Ettim geliyor. Bu şarkı da benden denize giden kardeşime geliyor. Yolda beni dinliyorlarmış. Yani ben çalışıyorum, siz gidiyorsunuz ama neyse, helal ettim.

bir dinleyenimiz harika bir şey yazmış. Demiş ki tuz menüde yer almaz ama yokluğunu hissedersin. Şimdi onlar sensiz eğlenmeye gidiyor ama sensiz ne kadar eğlenebilirlerse. Boş ver demiş.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya. Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

0: Ve az önce duayı dinledik. Aşktan dedi. Ne yaptıysam aşktan. Peki siz aşkınız için en çok neler yaptınız?
1: Sadece senle mutluyum. Ah şu gül gözünden görmek dedik.
0: Yani ben henüz öyle çok uçuk kaçık şeyler yapmadım ama bir arkadaşım aşkı için ailesini bırakıp farklı bir şehre taşınmıştı.

bir dinleyenimiz demiş ki, öğrenci harçlığımla ona pahalı bir doğum günü hediyesi alıp bütün ayı günde tek öğün simit yiyerek geçirmiştim. Birkaç kilo verdim ama onun mutluluğuna değdi demiş.

0: IFM Reklam.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
5: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
6: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
5: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
6: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
5: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
7: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
8: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
0: IFM Reklam.

0: Ay efem reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.

0: Seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinizde ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: IFM Reklam.

onu biri tutsun. Dalıyorum dibi beni yutsun diye. Çabalıyorum ama çok zorsun. Yanıyorum bu kız benim olsun diye. Düşüyorum ona biri tutsun.

0: IFM reklam.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
2: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
4: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Durumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
5: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
6: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
5: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
6: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zaman.
5: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
7: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
8: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
7: Tek yerden mi? Nasıl yani?
8: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
7: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
8: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
7: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
9: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
0: IFM reklam.
10: Hoş geldiniz. Şimdi de İrem Derici'den Acemi Balık.

0: Hay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya. Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

0: Kay FM reklam.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, KASKO, Trafik, Konut, İş Yeri ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklımda huzur.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarçı, Efeler Aydın.
5: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
6: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
7: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
6: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
7: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
6: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.

0: Enginar.com.tr Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz, özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, KASKO, Trafik, Konut, İş Yeri ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
5: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
6: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
7: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
6: Tek yerden mi? Nasıl yani?
7: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
6: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
7: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
6: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
8: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
0: IFM Reklam.

0: FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.

0: IFM reklam.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Durumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
4: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
5: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
6: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
5: Tek yerden mi? Nasıl yani?
6: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
5: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
6: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
5: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
7: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler, Aydın.
8: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
9: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
8: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
9: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
8: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Ay FM reklam.

Şeyler nerede? Altınlar nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hemen panik durma. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bunlar üst kuş kankal alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efemet başı çocukları. Şirken şirken doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
2: Baş. Hadi otur, otur, otur yere. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Sen orada durun yat. Hadi, biz gidiyoruz. Gel bakayım buna. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
3: Hadi hayırlı işler.

0: Ege'nin Sesi TV'den ekranlarına, TV'den ana haber bülteninden herkese merhaba. TV'den haber merkezi tarafından hazırlanan gelişmelerle karşınızdayız. İzmir'de 2018 yılında hayatını kaybeden Dorukhan Büyükaşık'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli Türkiye'ye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı.
1: Çok sevgili eşime.
2: İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında emekli tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkartılan ve yurt dışında firari olan saha mühendisi Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Emekli tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükaşık 2018 yılında Narlıdere'de bir inşaat alanında ölü bulunmuştu. Olay ilk etapta yüksekten düşme olarak kayıtlara geçerken yıllar sonra dosya yeniden açıldı.
3: İlgili ve ayrıntılı bir şekilde yanıt verdik.
2: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen soruşturmada dosya, kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme ve yalan tanıklık suçları kapsamında genişletildi. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde İzmir merkezi 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 23 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında yakalama kararı bulunan firari saha mühendisi A'nın ise yurt dışında olduğu belirlenmişti. Şüpheli Türkiye'ye giriş yaptığı sırada İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
0: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde halı sahada futbol oynadığı esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 42 yaşındaki Osman Kaplan Kıran'ın yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı.
2: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde halı sahada futbol oynayan 42 yaşındaki Osman Kaplan Kıran geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Fenalaşarak yere yığıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Dörtyol ilçesi Özerli mahallesinde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Arkadaşlarıyla futbol oynayan 42 yaşındaki Osman Kaplan Kıran oyun sırasında takım arkadaşına pas verdikten kısa süre sonra aniden fenalaşarak yere düştü. İlk anda ne olduğunu anlamaya çalışan arkadaşları Kaplan Kıran'ın yerden kalkmadığını fark edince yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaplan Kıran sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Osman Kaplan Kıran'ın halı sahada yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Samsun'un Salıpazarı ilçesinde fındık bahçesinde define aramak için yapılan kazıda meydana gelen göçükte toprak altında kalan kişi hayatını kaybetti.
2: Samsun'un Salıpazarı ilçesinde define aramak için yapılan kazıda meydana gelen göçükte bir kişi hayatını kaybetti. Olay Salıpazarı ilçesi Karadere mahallesi Hamzalı mevkiinde bir fındık bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre define aramak için yapılan kazı sırasında toprak kayması sonucu göçük oluştu. Göçük altında kalan bir kişi için bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şahıs toprak altından çıkartıldı ancak hayatını kaybettiği belirlendi.
4: Bu tarafa göçeceğiz diyorlar.
2: Olay sırasında yanında bulunan kişinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine ekipler hızla bölgeye yönlendirildi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Salıpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
0: Burdur'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralanırken yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.
2: Burdur'da Antalya Kavşağı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. Kaza Burdur Antalya Karayolu üzerindeki Antalya Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta aniden duran tıra arkadan gelen araçlar peş peşe çarptı. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Kaza sebebiyle Burdur-Antalya karayolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.
0: Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki sürücüyle yolcu yaralandı.
2: Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı. Yaralıların kas takması faciayı önledi. Kaza Yalvaç ilçesi Çarşı Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyreden motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan yolcu yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcunun kask takması sayesinde ciddi şekilde yaralanmaktan kurtulduğu öğrenildi. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.
0: İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve örgüt operasyonu soruşturmasında belediye başkanı dahil 5 kişi gözaltına alındı.
2: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Güzelbahçe Belediyesi'ne sabah saatlerinde şafak operasyonu düzenlendi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine sebep olma suçlamaları kapsamında toplam 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Operasyonda Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özden Mustafa İnci, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar ile belediye meclis üyesi Sezgin Kuş gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında adı geçen belediye meclis üyesi Gizem Göçtü ile Mirya Grup yetkilisi Samil Göçtü'nün ise yurt dışında olduklarını belirlendiği ve haklarında yakalama kararı çıktığı ifade edildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ekiplerin belediye binasında ve şüphelilerin adreslerinde evrak ve dijital materyal incelemelerini sürdüğü bildirildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
0: İzmir'in Buca ilçesinde çöp konteynerinde bulunan 33 ölü kedi ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
5: İhbar üzerine
2: İzmir'in Buca ilçesinde bir çöp konteynerinde 33 ölü kedinin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Mahkemece serbest bırakılan veteriner hekim İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itiraz etmesi üzerine yeniden gözaltına alındı.
5: Çöpe atmak hem mesleki onuruna aykırıdır, sen bir veterinersin.
2: Olay geçtiğimiz günlerde Buca ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çöp konteynerindeki poşetlerde ölü kediler olduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
5: Saygısı olmayıp gömmeyen bir şahıs kendisi.
2: Yapılan incelemede bazıları yavru olmak üzere toplam 33 ölü kedi bulunduğu tespit edildi. Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında veteriner hekim çevreyi kasten kirletmek ve evcil hayvanı kasten öldürmek suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Dosyayı yeniden değerlendiren mahkeme itirazı haklı bularak kabul etti. Bunun üzerine veteriner hekim polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
5: Yapan bir veteriner midir yoksa
0: Isparta'da gece saatlerinde gerçekleştirilen trafik denetiminde ilginç anlar yaşandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü alkol metreyi üflememek için süre isterken araçtaki yolcuysa gazeteci ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı.
2: Isparta'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada durdurulan sürücü, alkolmetreyi üflememek için polis ekiplerinden süre istedi. Dakikalarca su içen sürücü, yapılan ölçümde 106 promil alkolü çıktı.
3: Sen bana...
2: Polis ekipleri sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira, ters yöne girmekten ise 10 bin lira olmak üzere toplam 35 bin lira idari para cezası uyguladı. Sürücü daha sonra işlemleri için karakola götürüldü.
3: Bana gelmiş. Yapma bak, benim boşama da var. Benim canım sıkma.
2: Araçta bulunan yolcu ise çekici çağrılmasına tepki gösterdi. Aracın çekilmesini istemeyen şahıs, arkadaşının gelip aracı alacağını söyleyerek ekiplerle uzun süre tartıştı. Yaklaşık bir saat boyunca kimsenin gelmemesi üzerine araç çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Olay sırasında görüntü alan gazeteciye tepki gösteren şahıs küfür ve tehditler savurdu.
6: Bir araçtan inelim beyefendi, gel.
7: İnelim.
6: Ne zaman aldın sen alkolü?
2: Kameraya yönelerek gazeteciye saldırmaya çalışan şahıs polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Yaşanan gerginlik ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
0: Uşak ve Muğla'da doğa gezileri sırasında mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.
2: Uşak ve Muğla'da doğa gezileri sırasında mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. İki ayrı olayda toplam 4 kişi güvenli bölgeye alındı. Uşak'ta Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı'na doğa yürüyüşü için giden iki kardeş, İmren Deresi'nde su debisinin yükselmesiyle birlikte karşıya geçemeyince dere yatağında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Drone destekli arama kurtarma çalışmalarıyla mahsur kalan kardeşlere ulaşıldı ve güvenli bölgeye çıkartıldı. Benzer bir olay da Muğla'nın Datça ilçesinde yaşandı. Karya yolu bölgesinde doğa yürüyüşü yapan iki kişi yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ekipler tarafından kurtarıldı. Muğla AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara jandarma ve destek ekipler de katıldı. Vatandaşlardan biri sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Her iki olayda da ekiplerin hızlı müdahalesi olası bir faciayı önlerken yetkililer doğa yürüyüşlerinde dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
0: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezinde indirilen fotoğrafı tekrar asılırken isimliği de 12. katta bulunan makam odasına takıldı.
2: CHP Genel Merkezi'ne dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlık görevine geri gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı tekrar asılırken makam odasının kapısının isimliği takıldı. 21 Mayıs'ta verilen mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine yeniden dönen Kemal Kılıçdaroğlu için parti genel merkezinde yeni düzenlemeler yapıldı. Daha önce indirilen Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yeniden genel merkezdeki yerine asıldı. Duvara ayrıca Özgür Özel'in siyah beyaz fotoğrafı da yerleştirildi. Öte yandan CHP Genel Merkezi'nin 12. katında bulunan Genel Başkanlık Makam Odası'nın kapısına da Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin yer aldığı tabelanın takıldığı görüldü. Partinin genel merkezindeki bu değişiklikler Ankara kulislerindeki siyasi gündemin en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.
0: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel'in İzmir'de düzenlemek istediği ve İzmir Valiliği tarafından izin verilmeyen miting öncesi tansiyon yükseldi.
2: İzmir'de CHP'nin görevden alınan Genel Başkanı Özgür Özel'in düzenlemek istediği miting öncesi gerginlik yaşandı. İzmir Valiliği'nin izin vermediği Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmak isteyen gruba polis müdahale etti. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından görevden alınan Özgür Özel ilk mitingini İzmir'de düzenleme kararı aldı. İzmir Valiliği Cumhuriyet Meydanı'nın kapasite yetersizliği sebebiyle uygun olmadığını belirterek miting için Gündoğdu Meydanı'nı alternatif alan olarak gösterdi. Ancak CHP İzmir İl Başkanlığı mitingin Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacağını yönündeki çağrısını sürdürdü. Sabah saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı ve çevresi polis barikatlarıyla kapatıldı. Bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA sevk edildi. Meydan çevresinde toplanan grup sloganlar atarken emniyet güçleri izinsiz toplanmanın kanuna aykırı olduğunu belirterek dağılmaları yönünde anonslar yaptı. Uyarılara rağmen alandan ayrılmayan gruba çevik kuvvet ekipleri müdahalede bulundu. Bölgede polis ile grup arasında gerginlik yaşandı.
8: Aşır, omuz omuza! Aşır, omuz omuza!
0: Kardiyoloji uzmanı Kurban Bayramı'nda kurban kesimi sırasında yaşanan yoğun eforun kalp krizi riskini arttırabileceği uyarısında bulundu.
2: Kardiyoloji uzmanı Doktor İsmail Eroğlu, Kurban Bayramı'nda yoğun efor gerektiren kurban kesimi gibi faaliyetlerde özellikle sigara kullanan ve kalbinde stent bulunan kişilerin biraz daha geri planda kalmalarının faydalı olduğunu ifade etti. Doktor Erdoğan, kurban kesimi gibi yoğun fiziksel efor gerektiren faaliyetlerin kalp hastaları için ciddi risk oluşturabileceğini ifade etti.
9: Bayramda özellikle beslenme konusunda ne yazık ki hastalarımız dikkatlerini elden bırakıyorlar. Fazla miktarda et tüketimi, tatlı tüketimi gibi kalp hastalığı için risk faktörü oluşturabilecek bir diyetin içerisinde bulunabiliyorlar. Bu nedenle yine bayramda da bizim hastalarımız için sağlıklı beslenmek çok kıymetli. Azar azar tüketmek, tatlıdan kaçınmaya çalışmak önemli olacak diye düşünüyorum. Seyahat edecek kişiler mutlaka kalp ilaçlarını yanlarına almaları gerekiyor. Birkaç günlük bizim ilaçlarımızı almamak, atlamak bile kalp hastalığı açısından sıkıntılı süreçlerin oluşmasına neden olabilir. Kurban kesme merasimleri içerisinde bizim kalp hastalarının aşırı efor sarf etmeleri veya kan sulandırıcı aldıkları için kendilerini yaralamak konusunda dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü kan sulandırıcı kullananlarda bu kanın durmaması, fazla miktarda kan kaybetmek gibi bir takım sorunlar ortaya çıkabilir. Şimdi et tüketimi tabii bizim hastalarda özellikle tansiyon hastalarında ciddi bir sorun. Kronik böbrek yetersizliği olanlarda bir sorun. Ve bizde şöyle bir sorun da var. Ne yazık ki etle ilgili bizim diyetimizde çoğunlukla tuzla beraber tüketiliyor. Fazla miktarda da tuz oluyor bu etlerin içerisinde. Bozulmuş olan bu diyet aynı zamanda tansiyonun da yükselmesine ve tansiyon yükseldiği zaman da kalp krizinin tetiklenmesine neden olabilir. Onun için et tüketilecekse bu etin de yine az tuzlu tüketilmesi gerekiyor. Nasıl bir yerde olurlarsa olsunlar, yani köyüne gitmiş olabilir, küçük bir yerde olabilirler, başlayan bir göğüs ağrısını çok ciddiye almak lazım. Biliyorsunuz kalp hastalıklarında göğüs ağrısı başladıktan sonra hastaneye ulaşmak konusunda geçirilen zaman çok kıymetli. Hayatta kalmayı, sağlıklı olmayı belirleyen şey bu zaman aslında. Göğüste oluşacak ciddi yanma, baskı gibi şikayetlerde hemen bir an önce en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmek gerekiyor. Evet, Kurban Bayramı'nda çok efor sarf edilecek. Kominal yapılacak bir takım işte faaliyetlerde, birbirine yardımda kesilecek kurbanlarda yoğun sigara içiciliği olan ya da kalbinde stenti olan insanların bu iş paylaşımında birazcık daha arka planda kalmalarında fayda var. Bu kişilerde oluşabilecek aşırı egzersizler kalp krizine neden olabilir. Biz de böyle bir kurban kesme sonrasında bir hastamızın kalp krizi geçirdiğini gördük. Çünkü ciddi bir efor bu. Eğer kendileri bu işi yapacaklarsa, bir yerde kestirmeyeceklerse bu konuda daha sağlıklı ve genç insanların aktif görev almasında fayda var.

0: Uzmanlar Kurban Bayramı'nda etin doğru pişirme yöntemleriyle hazırlanması ve C vitamini içeren gıdalarla birlikte tüketilmesinin sindirim sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı.
1: Uzmanlar Kurban Bayramı'nda etin doğru pişirme yöntemiyle hazırlanması ve yanında C vitamini içeren gıdalarla tüketilmesinin sindirim ve besin emilimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Beslenme ve diyetetik uzmanı Merve Sena Nazlı, Kurban Bayramı'nda et tüketimi ve beslenme alışkanlıklarına ilişkin önemli uyarılarda bulundu.
2: Bayram sofraları kültürümüzün en önemli parçalarından bir tanesi. Ama özellikle Kurban Bayramı'nda yapılan hatalardan bir tanesi kahvaltıda da et tüketimiyle başlamak. Kurban etleri kesildikten hemen sonra tüketildiğinde ölüm sertliği dediğimiz bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bu da sindirim problemlerine yol açabiliyor. En azından kahvaltıda değil de birkaç saat dinlendirdikten sonra öğlen ve akşam tüketilmeye başlanılması daha sağlıklı olacaktır. Bu ölüm sertliği dediğimiz durum geçeceği için sindirim problemleri daha az olur. Ama burada dikkat etmemiz gereken nokta, kavurma yapmak yerine ızgara, fırın, mangal şeklinde yaparsak en azından sindirimimizi daha rahatlatmış olabiliriz. Aynı zamanda demir içeriği yüksek olduğu için ve protein içeriği yüksek olduğu için mutlaka demirin emilimini arttırabilmemiz açısından yanında C vitamini içeriğine sahip salata grupları, haşlanmış buharda pişirdiğimiz sebzelerle beraber tüketilmesini öneriyorum. Burada da tabağın yarısını salata grubuyla, diğer kalan kısmını da yine et grubumuzla beraber tüketebiliriz. Tatlı tüketimimiz arttığı için burada da şekerli ve asitli içecekler içmek yerine doğal probiyotik olan şalgam, ayran grubu tercih edebiliriz ya da maden suyu da yine fireç olarak içilebilir. Tatlı tüketimimize de dikkat etmenizi isteyeceğim. Gittiğimiz her yerde tatlı tüketmek yerine daha doğru bir seçimle beraber en azından her yerde değil de belli başlı yerlerde tüketmek oldukça daha sağlıklı olacaktır bizler açısından da. Su tüketimini ihmal ediyoruz. Suyu da gittiğimiz her misafirlikte bir bardak su içmeye dikkat ederek en azından bu şekilde gün içerisindeki total suyumuzu 2 litreye yakın tutmaya çalışalım. Hareketli miktarımız da yine azalıyor. Burada da hareket etmek için gün içerisinde yürüyebileceğimiz yerlere yürüyerek gitmek ya da akşam yemekten böyle birkaç saat sonrasında hafif yürüyüşler de bize destekleyecektir. Etlerin saklanması noktasında da bütün parçalar halinde değil, daha küçük parçalar halinde tek kullanımlık olacak şekilde derin dondurucuda saklayabiliriz. -18 derecede yaklaşık 6-12 ay arasında da tüketilebilir. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Bayramımızı kutlarken sağlığımızı da ihmal etmeyin.
0: Dermatoloji uzmanı Doktor Bekir Kurt, deri kanserlerinde erken tanının hayat kurtardığını belirtti.
1: Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi dermatoloji uzmanı Doktor Bekir Kurt, deri kanserlerinde erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirterek benlerde meydana gelen değişimlerin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.
3: Deri kanseri deride görülebilen ve sıklıkla hayatımızı etkileyen, tedavi edilebilen ve farkındalığımızın olması gereken bir konudur. Mayıs ayı melanom farkındalık ayı olması nedeniyle de önemi yüksektir. Deri kanserleri genellikle birden fazla tipten oluşur ve en sık gördüklerimiz tüm dünyada en sık görülen deri kanseri olan bazal hücreli karsinom, squamous hücreli karsinom, bunlar çok sık görürüz ve genellikle dermatologlar tarafından kolayca tespit edip uygun tedaviler ile cerrahi veya cerrahi dışı tedavilerle yönetebildiğimiz olgulardır. Deri kanserleri özellikle ihmal edildiklerinde gerçekten ciddi fonksiyon kayıpları deride önemli izler bırakabilen cerrahiler gerektirebilmekte. O yüzden erken tanı ve tedavinin önemini vurgulamak isterim. Biz ne zaman deri kanserinden şüphelenmeliyiz? Özellikle bizim için 5 temel özellik var. Benlerimizde asimetrik, sınırlarının düzensiz, renginde değişim, ani boyut artışı ve iyice kabarması var olan benlerimizde bu değişiklikleri gözlemlediğimiz zaman bir dermatoloji muayenesi öneriyoruz.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Aydın'ın en işlek noktalarından biri olan Yağcılar için de bayram hareketliliği yaşanıyor.
1: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Aydın'ın en işlek noktalarından biri olan Yağcılar için de bayram hareketliliği yaşanıyor. Vatandaşlar bayram alışverişini tamamlamak için sabah saatlerinden itibaren çarşıya akın etti. Aydın'ın geleneksel alışveriş merkezlerinden biri olan Yağcılar içi bayram öncesi en yoğun günlerinden birini yaşıyor. Giyimden ayakkabıya, bayramlık şekerden hediyelik eşyalara kadar birçok ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar esnafın yolunu tuttu.
4: Hayır, biz Tekirdağ'dan geliyoruz. Evet, bayram ziyareti, bebek ziyareti ikisi birden. Çok güzel, çok esnafları da çok güzel, çok güler yüzlüler. Evet. Aynen. Ama yalnız hiç indirim yapmıyorlar.
5: Ama sen bana bekle. Sen bana yarı yarı.
4: Oo.
6: 5 lira bile
4: tamam.
6: Bırak.
4: Bakın gösterin. Abi de gösterelim.
5: 5 lira indirim edin.
4: Evet.
1: Abi. Çarşıdaki kalabalık hem bayram heyecanı hem de alışveriş telaşını gözler önüne serdi. Özellikle çocukları için bayramlık kıyafet almak isteyen aileler mağazalarda yoğunluk oluştururken esnaf da artan hareketlilikten memnun kaldı. Günler öncesinden başlayan alışveriş telaşı bayrama kısa süre kala daha da arttı.
7: Yani çok kötü değil. Allah bereket versin. Olacak inşallah. Ümitliyiz. Yani normalde şu şartlara göre, şu normal ne bileyim yani olaylara göre, ortalığa göre yine iyiyiz. Allah bereket versin. Kötü değil yani.
8: Peki geçen sene nasıldı?
7: Hemen hemen aynı. Çok fark yok. Ama yine iyi yani. Ümitliyiz. Olacak inşallah.
1: Yağcılar içi esnafı bayram öncesi yaşanan canlılığın çarşıya bereket getirdiğini belirterek vatandaşların son güne kalmadan alışverişlerini tamamlamaya çalıştığını ifade etti. Bayram geleneğini yaşatmak isteyen vatandaşlar ise hem ihtiyaçlarını karşılamak hem de sevdiklerine küçük hediyeler almak için çarşıya geldiklerini ifade etti. Aydın'da bayram havası yağcılar içinde yaşanan yoğunlukla birlikte şimdiden hissedilmeye başlandı.
0: Aydın'da Kurban Bayramı hazırlıkları çarşıları hareketlendirirken Ayakkabıcılar Çarşısı'nda yıllardır süren bir meslek bu kez bir kadının emeğiyle ayakta duruyor. Eşinin vefatından sonra bıçak bilemeyi öğrenerek tezgahın başına geçen Sıtkı Kürekçi Karakuş bayram öncesi artan yoğunluğa rağmen hem helal rızkının peşinden koşuyor hem de eşinden kalan hatırayı yaşatıyor. Kurban Bayramı öncesi çarşıların en yoğun noktalarından biri olan Ayakkabıcılar Çarşısı'nda yıllardır bıçak bileme ve bakır tamiratı yapan kadın esnafın yaşam mücadelesi dikkat çekiyor. Eşinin vefatının ardından mesleği devralan Sıtkı Kürekçi Karakuş hem ekmeğini kazanıyor hem de eşinden kalan mesleği yaşatıyor. Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların bıçak bileme telaşı başladı. Ayakkabıcılar Çarşısı'nda hizmet veren bıçakçı dükkanında yoğunluk her geçen gün artarken dükkanın başındaki kadın esnaf azmiyle dikkat çekiyor. Yıllardır çarşıda hizmet veren Sıtkı Kürekçi Karakuş, eşinin vefatından sonra mesleği öğrenerek işin başına geçtiğini anlattı.
9: Bıçak bileme, bıçak satışı, böyle çaydanlık tencere tamiratı, bakır kalayı, onlar uğraşıyoruz işte mutfak. Ne kadar süredir? Bizim işimiz şu an en yoğun çalıştığım müddet 6 yıl oldu. Eşim vefat ederim ben. Daha önce eşim yapıyordu. Yani ben yanında duruyordum ama o vefat edelden yoğun çalışıyorum. Hepsini işte yapmaya çalışıyoruz.
8: Peki bayram öncesi bu vatandaşın bıçak bilemeye talebi nasıl geçiyor bu süreç?
9: Sakindi. Yani sakindi. Bugün biraz hareketli. Sakindi. Her şeye Allah bereket versin diyoruz.
6: Abla eşinden de öğrendim bir şey yapmayı.
9: Eşim varken yani ben bıçak bilemezdim. Bir şey yapmazdım. Yani onun yanında durardım. Onun yanında durardım, beklerdim. Sadece öndeki müşteriye bakardım ya da paranın altını üstünü verirdim. Yani eşim vefatından sonra Allah'ın izniyle yapmaya öyle oldu. Kendi rızkımız kazanıyoruz. Başka hiçbir şey değil. Rızkımız için. Çalışıyoruz helal rızık için. Eşim doğdu doğal o bıçakçı köyündeydi zaten. Kayınbabam, kayınvalidemgil çakı yapardı başına kayınvalidem. Kayınbabam gelip bıçak satışına giderdi. Bıçak yaparlardı. Yani onları ben bilmiyorum ama ben evlendim de eşim köstebek kapanı yapardı. Onu görmüştüm. Köstebek kapanı ayrı bir alet, tuzak. Yani fare tuzağı gibi bir şey. Köstebek kapanı.
6: Bıçakçı köyü neresi?
9: Denizli Yatağan. Biz Denizli Yatağanlıyız. Acıbayanma ilçesi. Yatağan mahallesi oluyor. Yani benim babam bıçakçı değildi. Babam Acıbayam'ın yani Ovayurt köyünden. Babam gil koyunculuk yapardı. En son belediyede çalışıyordu babam da. Yani eşim bu işi yaptığı için artık bunun işinin içinde buldum kendimi. Yani benim de...
6: Sen gelin gelince öğrendin.
9: He, sonradan. Öğretmedi de eşim işte Allah-u Teala yoluna koymuş, yavaş yavaş yapıyoruz derken rızkımız, çalışıyoruz. Peki. Tabii tabii, kapatmıyoruz, dükkan açık kalıyor gece. Yani bayram birinci günde buradayız. Yani bir ihtiyacı olanlar, poşet koyduk yani çaydanlıkları yapıyoruz ama bayramda onu kaldırdık şu an. Bıçak bileme var bayramda, bıçak satışımız. Satışımız var aynı çengel. Kurbanla ilgili ne varsa ipler var. Bunlar hepsi satışlar var.
0: Kurban Bayramı hareketliliğiyle birlikte kentteki alışveriş yoğunluğu artarken vatandaşların tercihi bu yıl daha çok hediyelik ve özel ürünlerden yana oldu. Tuğba Kuruyemiş Merkez Şube Mağaza Sorumlusu Engin Taş, bayram öncesi satışların oldukça iyi olduğunu söyledi.
10: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Aydın'ın yerel markası Tuğba Kuruyemiş'te vatandaşlar bayramlık alışverişini yapmaya devam ediyor.
1: Bayram hareketliliğiyle birlikte kentteki alışveriş yoğunluğu artarken vatandaşların tercihi bu yıl daha çok hediyelik ve özel ürünlerden yana oldu. Tuğba Kuruyemiş Merkez Şube Mağaza Sorumlusu Engin Taş, bayram öncesi satışların oldukça iyi geçtiğini belirterek hem ürünlere olan ilgiyi hem de kampanyaları anlattı.
11: Vatandaşlarımız bu sene genelde hediyelik ağırlıklı, incir ağırlıklı, tayin incirlerimiz var, çok güzel, mükemmel bir ürün. Çikolatalarımız var, çok güzel. Bayram için herhangi bir şeker, onun da şeker seçeneğinde bir şeyimiz yok ama çikolatalarımız çok güzel. Şu an güzel gidiyor. Lezzet bakımından da çok güzel. Hurmin diye bir ürünümüz var, yeni geldi. Şu an tanıtım aşamasında, glutensiz, şekersiz, hurma suyuyla yapılıyor. Onlar da çok şu anda talep var. Lokum talebimiz çok şu anda. Lokumlarımız hepsi taze, günlük kesiliyor. Şu anda bayrama özel kampanyalarımız var. Genelde çikolatalarımız şu an hepsi kampanyada. 389.90'a düşüyor. Madden çikolatamız, çaklat dediğimiz yeni bir ürünümüz var yine. Şokolade, o da indirimde. Madden çikolatamız var, o da indirimde. İncir, ceviz incirimiz var, çok güzel talep var şu anda. Süzme lokumumuz var. Onlar da bayram özel kampanyaya girdi. Güzel şu anda. Çok iyi ilerliyoruz. Geçen seneye göre bayram alışverişi arttı. Bir tık arttı. İnsanlar hediyelik oranında daha güzel şeyler almaya başladı. Daha özenli şeyler almaya başladı. Şu anda iyi. Geçen seneye göre iyi yani.
1: 7 yıldır Tuğba Kuruyemiş bünyesinde görev yaptığını ifade eden Engin Taş, bayram hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Özellikle hediyelik ürünlerin yoğun ilgi gördüğünü belirten Taş, vatandaşların bu yıl daha özenli tercihler yaptığını dile getirdi.
0: Kurban Bayramı'na saatler kala İzmir'de hayvan pazarlarında hareketlilik arttı. Vatandaşlar kurbanlık seçimi için bu yıl sadece pazarlara değil sosyal medyada yöneldi.
1: İzmir'de kurban pazarında bayram telaşı sürerken vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlığı bulabilmek için pazar pazar geziyor. Ancak bu yıl sosyal medyada kurban alışverişinin önemli bir parçası haline geldi. Hem kurban satıcılığı yapan hem de sosyal medya üzerinden içerik üreten Ceyhan Ece, İzmir ve çevresindeki kurban pazarlarını gezerek hayvan fiyatlarını, ırklarını ve geldikleri bölgeleri takipçileriyle paylaşıyor.
12: Bir ay kadar besiye çektik, yaylımdan geldiler abi.
13: Kanalından geliyoruz, hesaplarından geliyoruz.
1: Satıcılar yem, çadır, elektrik ve bakım maliyetlerinin artması nedeniyle fiyatların yükseldiğini ifade ederken vatandaşlar ise bütçelerine uygun kurbanlığı bulabilmek için yoğun pazarlık yapıyor.
14: İzleyen arkadaşlarımız, takip eden arkadaşlarımız bilir. Ben özellikle Torbalı'da nam saldım, İzmir ve şu anda da Türkiye'nin 4000 yanına hizmet vermeye çalışıyorum. Hayvanları görmek ister, fiyatlarını öğrenmek ister, hangi mal nereden geldi, ırkları tanımak ister. Biz de bunları gösteriyoruz, anlatıyoruz, halkımıza sunuyoruz. Kim hangi pazara yakınsa, hangi fiyatlar kime uygunsa oraya gitsinler diye. Yani. Kimler geldiyse, ne getirdiyse mallarını çekiyorum, vatandaşlarımıza sunuyoruz. Vatandaşlarımız da beni takip ediyor, sağ olsunlar, var olsunlar. İzmir'in yani bu işle ilgilenen %70'i takip ediyor diyebilirim. Bütün sosyal medya platformlarında. Kendileri beni takip ederek istedikleri malları neredeyse teyit edip gidip nasipse alıp kestiriyorlar. Beni takip eden var.
15: vatandaşlarımız aynı zamanda bütün kurban pazarlarını gezmiş oluyorlar. Evinde oturarak bütün kurban pazarlarından haberdar oluyorlar. Fiyatlarını soruyoruz. Fiyat bu diyorlar. Pazarlık payı var diyorlar. Pazarlık payı dışında bir de özel indirim istiyorum. Beni takip eden vatandaşlarım için. O da arkadaşları zorluyor ama yapacak bir şey yok. Yani o da onların hizmeti olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yani bazen benim hatırım için 5 lirada sildikleri oluyor.
16: Fiyatını söyle. Fiyatını söyle. Ben helalleşeyim.
0: Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı tatili öncesinde asayiş ve trafik denetimine katılan Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, bayramda 500 bin misafir beklediklerini söyledi.
1: Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da bayram yoğunluğu yaşanırken denetimler de sıkılaştırıldı. Torba uygulama noktasındaki denetimlere Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darandeli ve Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Raşit Gödekoğlu katıldı. Durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla bayramlaşan Kaymakam Sırmalı, emniyet kemeri kullanımı ve hız sınırları başta olmak üzere trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Denetimler sırasında vatandaşlara kolonya ve çikolata ikram edildi. Kaymakam Sırmalı gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.
17: Kurban Bayramı'nın Bodrum ilçemizde güzel, güvenli ve huzurlu bir şekilde geçmesi için tüm kurumlarımız tedbirleri almış bulunmakta. Kapsamda Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, işte diğer kurumlarımız, beylerimiz, zabıtamız, itfaiyemiz, sağlık kuruluşumuz, komşularımız, Tarım Müdürlüğümüz, Müftülüğümüz, herkes bu Kurban Bayramı süresi içerisinde tedbirleri en üst seviyeye çıkartmış bulunmaktalar. Tabii bu Kurban Bayramı'nın 9 günlük süresi boyunca özellikle yaklaşık ilçemizde 360'a yakın ekibimiz ve 1000'e yakın personelimiz görev almış bulunmaktalar. Özellikle tabii trafik ekiplerimiz bu kontrol noktalarında hız limitlerine uyulmasıyla alakalı trafik tedbirlerine uyulması hususun takiplerini yapacaklar. Bodrum ilçemiz hem ülkemizin hem de dünyanın göz bebeği bir ilçe. Bu kapsamda da Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 500 bin kişiyi bekliyoruz tatil süresi boyunca Bodrum ilçemize. Plaka tanım sisteminden edinmiş olduğumuz bilgilere göre yaklaşık 150 bin araç girişi oldu Bodrum ilçemize. Bu da işte 500 bine yakın kişiye tekabül etmekte. Şu an itibariyle otellerimiz %90 doluluk oranında. Aynı zamanda otellerin dışında tabii yazlıkçılarımız var. İkinci konutlarımız var. Onlarda da doluluk oranı %90'lar civarında. Bütün misafirlerimizi Bodrum'a bekliyoruz.
0: Kastamonu'da bıçakçıların bayram mesaisi yoğun talep nedeniyle gece saatlerine kadar sürüyor.
1: Kurban Bayramı öncesi Kastamonu'da bıçakçılarda yoğun mesai başladı. Kurban hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar bıçaklarını bilemek için atölyelere akın etti. Kastamonu'da Kurban Bayramı yaklaşırken bıçakçılarda hareketlilik arttı. Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan ustalar gece geç saatlere kadar yüzlerce bıçağı bilemek için yoğun çaba harcıyor. Kent merkezinde bıçakçılık yapan Ömür Hasan Beyoğlu son günlerde yoğunluğun katlandığını ifade etti. Atölyelerinde günlük ortalama 500 ila 600 bıçağın bilendiğini belirten Hasan Beyoğlu, vatandaşların işlerini son günlere bırakmamasının yoğunluğu artırdığını ifade etti.
18: Bayağı bir yoğunluğumuz var. Sırada çok bekleyen bıçaklarımız var. Yarın Arife. O yüzden çok fazla bıçak var bilenmemesi gereken. Etraftan da görünceye üzere her tarafımız bıçak dolu. İçimiz dışımız bıçak oldu tabiri caizse. Günde 300-400 tane bıçak biliyoruz. 300-400-500 son günlerde 500-600'lere de çıkıyor bu. Ama son günlere bırakmasalar tabii daha iyi olur. Keşke 20 gün önceden de bu getirseler olur. Ama son günler olduğu için biz de sıkışıyoruz. Bıçak herkes bilememeli. Çünkü veballi bir iş bu. Bıçak kesmezse elini alan kişinin, yani o hayvanı keseceği zaman bıçağın tek seferde kesmesi gerekiyor. O da bildiğiniz jilet gibi olması lazım bıçağın. O yüzden işin ehline bilettirmelerini tavsiye ediyoruz.
0: Bu haberle bültenin sonuna geldik. İyi akşamlar.

Mahallenin sesi, vatandaşın sözü, yerel yönetimlerin nabzı. Soruların sorulduğu, sorunların konuşulduğu program Söz Muhtar'da. Mahallenin gündemi, muhtarların değerlendirmeleri ve yerelden yükselen sesler TV'den ekranlarında. Söz Muhtar'da her hafta farklı konukları ve gündeme dair önemli başlıklarıyla her çarşamba saat 15'te TV'den de.

0: Bay Keleş'le Arıza Show başlıyor.
1: Ayarınızı bozacak program Arıza Show başlıyor. Başlıyor.
0: DJ Bay Keleş'le Arıza Show başlıyor.

0: Show başladı. Herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Türkiye Vesio saatleri 18.48. Bugün günlerden 26 Mayıs 2026. Değil mi? Ne çabuk geçiyor zaman ya. Yarın bayram. Bize her gün bayram ama olsun yine de. Hani deliyiz ya, ondandır. Bu arada saygıdeğer Ulaş Tekeş, sevgiler selamlar olsun. Tatlıların gelmiş. Ben yoktum ama almışlar yani. Allah razı olsun. Ulaş Tekeş'e sevgiler selamlar olsun. Kucaklar dolusu. Evet, 19.30 itibariyle yine burada olacağız ama ben sizleri biraz böyle oynatacağım. Hani yarın bayram, neşemizi kaybetmeyelim, gülelim, eğlenelim. Halaylar çekeceğiz birazdan. Ama şöyle oynatmaya başladım. Atakan dinliyor mu Atakan? Atakan'a da sevgiler selamlar olsun.
1: Haydi bakalım kim geliyor?
0: Haydi bakalım.
1: Aydın Güzeli.
0: Ilıcalı. Çok isteniyor bu. Gönderelim onu bir. Herkes bir oynasın. Sonra halaya duracağız. Halaya hazırsak.

Aydın kapalı C12 C12 koğuşunda olan değerli İnan Işık abime sevgiler selamlar olsun. Valla bilmiyorum hani dinliyor mu dinlemiyor mu ama varsa onu gören tanıyan selam göndersin. Geçen bir bakayım dedim nerelerde. İnan Işık abimize de sevgiler selamlar olsun. C12'de Aydın kapalıda.

Evet, Arıza Show devam ediyor. Türkiye ve Söz Saatleri 19.17. Birbirinden güzel parçaları göndermeye devam ediyoruz. Ediyoruz. Merak etmeyin. Evet, 19.30 itibariyle canlı bağlantılarımız başlayacak. Ben hemen hatırlatmaları yapalım. Değil mi? Sonra ben duymadım. Yok, ben bilmiyorum. Yok, işim vardı. Olmasın. 0532 686 7837. Ne yapıyorsunuz? 0532 686 7837 WhatsApp iletişim hattımız. Buradan yazıyorsunuz bize. Yazıyorsunuz. Vallahi herhalde yorulmuşsunuzdur diye düşünüyorum yani şu an. Ne yapalım diye şöyle zaman öldürüyoruz 19.30'a kadar. Ben şöyle bir dur, Fatih Bulut'tan gene bir şey göndereceğim ben, bir saniye. Şöyle neşemizi bulalım. Atakan çok yorgunum ben, oynamak istemiyorum dedi. Ama oynatmazsak olmaz seni Atakan'cığım. Sen bir oyna. Kıskananlar da çatlasın o zaman. Bu arada Güven abime de sevgiler selamlar olsun. Saygıdeğer Güven Ölmez'e kucaklar dolusu sevgiler selamlar olsun. O da beni dinliyormuş. Ona ve tüm sevdiklerine özellikle.

Atakan ama inşallah valla kıvırta kıvırta oynuyor diye haberler geliyor Atakan'cığım. Evet, 19.30 itibariyle her zaman olduğu gibi salı ve perşembe günleri Arıza Show'da Mahkumun Sesi sizlerle. Bizleri dinleyen, dinlettiren tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Tüm Aydın'a, ilçelerine, kasabalarına, köylerine, mahallelerine sevgiler, selamlar olsun. Nazilli'den bir tutun Muğla sınıra kadar. Geldi geldi yine güzel bir parça. Sesimizin solumuzun açtığı her yere, Muğla sınıra kadar. Bu taraf Denizli, bu taraf Muğla. İzmir istikamete gidemiyorum, orası biraz karışık.

DJ Bay Keleş'le Arıza Show devam ediyor. DJ Bay Keleş'le Arıza Show devam ediyor.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Sio saatlerini 19.32 yaptık. Artık bu saat itibariyle canlı bağlantılarla devam edeceğiz. Ve Bismillah deyip ilk konuğumuzda alacağız birazdan. Ne yapıyorsunuz? 0532 686 78 37 numaralı hattan bizi arıyorsunuz. Bu arada değerli Ulaş Tekeş'e kucaklar dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Valla bir tepsi baklava göndermiş. Allah razı olsun kendisinden. Değerli Ulaş Tekeş'e ve tüm koğuş arkadaşlarına, tüm sevdiklerine, Ulaş Tekeş'i tanıyan tüm herkese özellikle armağan olsun. Ayrıca Raif Domurca ve koğuş arkadaşlarına da gelsin. Çağlar Başkan'a, Yagi'ye, Serkan'a, Egemen'e de gelsin. Bizim bir çekici vardı, çekici. Ona da gelsin. Az kaldı, onun da gidecekti. Ayrıca Aydın Kapalı Cezaevi C12'de bulunan değerli İnan Işık. Işık kardeşlerden değerli İnan abime sevgiler, selamlar olsun. Valla orada olduğunu yeni öğrendim diyeyim. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Ve ilk canlı bağlantımızı hemen gerçekleştirelim ve bakalım ilk konuğumuz kim olacak? Şöyle bir bakalım. Alo.
1: Alo, orası neresi?
0: Adana burası, yanlış aradın hadi.
1: Yanlış mı aradın abi?
0: Yanlış aramışsın işte. Neresi orası diyorsun ya, ondan.
1: Ne yapıyorsun abi, iyi misin?
0: İyiyim, sen ne yapıyorsun?
1: Ne yapalım abi, aynı devam.
0: Aynı devam mı? En iyisi vallahi. Ha.
1: Sen ne yapıyorsun?
0: Şükür vallahi işte geldik. Biraz dedik hani neşeli neşeli oynatalım, halay çektirelim. Sonra aynen, yayınımızı aynen yapalım. Sen ne yapıyorsun?
1: Abi, ne yapalım abi, işte biz de bekliyoruz.
0: En iyisi, beklemek en iyisi ya.
1: En iyisi de işte bayram. Biraz sıkıntı. Dışarıda olmak vardı şimdi.
0: Vallahi hiç öyle düşünmüyorum, biliyor musun?
1: Allah Allah.
0: Vallahi hiç
1: herkes
0: öyle.
1: Herkes öyle diyor, dışarıda da dışarıdakiler de oluyor. Mesela evdekiler falan.
0: Ya dışarıda bir ton iş var ya.
1: Aradım, o bile diyor. Eski bayramlar da yok diyor. Sabahtan beri iki tane arabayı kapat diyor.
0: İşte yani eski bayramlar yok. Onu diyorum ya, sadece millet bilmiyor. Bunu et olarak gördüğü için artık bu bayramı. Herkes ete düşmüş.
1: Aynen abi.
0: Yani.
1: İyi abicim, ben buradan seslenin. Kapandaki arkadaşlara.
0: Hadi seslen bakalım.
1: Tüm C14 koğuşunun bayramını kutluyorum şimdiden. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Tanrı Tunç abime, Mehmet Şerim Tunç abime, Yasin Altınbaş'a, Okan Şanlı'ya, Yükbacı Kenan'a, Ömer Senol'a, Süleyman Türkmen'e, Süleyman Egus'a, tüm C14 koğuşunun bayramını şimdiden kutluyor. E4 koğuşunda yatan Ömer Karahan kardeşimi, E6 koğuşunda yatan Süleyman Erkan dayımın ellerinden öperim. Bahri Usta'nın, Kasap Sadık'ın, Türkan Say abimin.
0: Evet.
1: Tüm E6 koğuşunun, E7 koğuşunda Savaş Aksu kardeşime, Berber Serhat'ine, Nihat Köşkün'e, ondan sonra Terci Bekir'e, Terzi Uğur'a gelsin. Açıkta yatan Ali Uluk kardeşime, Azal Duran kardeşime gelsin, Gökhan Erdoğan abime gelsin,
0: evet.
1: Orhan Ertan abime gelsin, Efe Deniz Tosa kardeşime gelsin, Yagi kardeşime gelsin. Çağlar Başkan bu arada izine gitti. Haberin olsun.
0: Allah Allah.
1: Aynen abi, haber et dedi.
0: Ne ara çıktı?
1: Saat 2'de mi çıktı bugün? Allah uğrayacağım dedi ama bilmiyorum.
0: He, uğrar o zaman ya. Valla bilmiyorum aynen ki. Tam da bayrama denk getirmiş, neyse.
1: Aynen.
0: Şansı
1: arada,
0: varmış.
1: Azar Durak kardeşimin Şahin Durak'a çok çok selamı varmış.
0: Aleyküm selam. Adam
1: diyor, arayacağım diyor. Valla beni tanıyan tüm herkesin bayramını kutluyorum şimdiden abi. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyor.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: Şarkı var mı?
1: Şarkımız da şey, döneceğim sana bir gün.
0: Kim söylüyor?
1: Adanalı Ayhan.
0: Döneceğim. Adanalı Ayhan. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abicim. Kendine iyi bak.
0: Allah'a emanet. Senin de sağ olasın.
1: Kendine iyi bak abi. Görüşürüz.
0: Sağ olasın. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şöyle hemen bakalım hatta kim geliyor. Şöyle bakalım. Alo.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
2: Kolay gelsin abim.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyi misiniz?
0: Şükür diyelim. Aynı vallahi. Koşturmaca devam.
2: Ya kolay gelsin abi.
0: Cümlemize.
2: Abi bu Nazilli Eti bir kapalı cezaevinde bulunan kardeşlerim, arkadaşlarım selam göndermek istiyorum.
0: Tamam, hadi gönder bakalım.
2: Bayan koğuşunda bulunan Aysel'e, C7'de bulunan kardeşlerim Yakup, Mami ve Suzi dayıma, E3'te bulunan Arıcı'ya, Sedo dayıma, Rızvan kardeşlerime, bizi tanıyan tüm dostlarıma gelsin. Günün sözünü de söylemek istiyorum.
0: Söyle.
2: Yekime İl Parkiriye.
0: Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi.
0: Tamam. Ne göndereceğiz, var mı?
2: Canınızı sağ ol abi.
0: Tamam o zaman. Bu kadar değil mi bak? Başka bir şey yok, unuttum falan.
2: Çok sağ olasın abi.
0: Allah'a emanet, kendine iyi bak o zaman.
2: Allah'a emanet abi.

0: Devam edelim ve bakalım hatta kim var. Alo.
1: Selamünaleyküm abi, ben Naziler Çiftler, Efe Deniz Toslak.
0: Efe Deniz Toslak.
1: Evet abi.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Öncelikle Çağlar Başkan'a, Kapalı Yatak Tökeli Çakı'ya, abi sen Öz Bilekcan'a buradan selamlar göndermek istiyorum.
0: Evet.
1: Çağlar Başkan senin yanına uğrayacakmış abi, öyle söyledi, daha demin konuştuk.
0: Tamam. Ne zaman biraz uğrayacakmış ben... ama ben yokken uğramasın da.
1: Vallahi yarın uğrayacak büyük ihtimal.
0: Yarın bulamaz ki, kapalı yer. Bayram birini biliyor.
1: Vallahi seni özelden arayacakmış.
0: Ha tamam, o arar beni. Doğru, o doğru söylüyor.
1: Kurtarıcı Mehmet'in Samet Topal'a çok, Semih Topal'a çok selam var.
0: Hani kurtarıcının de... az kaldıydı, ne oldu ona?
1: Evet, 10 günü kaldı kurtarıcının.
0: O gidiyor artık.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Bir de Çağlar Başkan'dan bir istek varmıştım. Gürses'ten Karagöz'den şarkısı yengeme armağan olacakmış.
0: Bir dakika dur. Müslüm Gürses.
1: Karagözler.
0: Karagözler, tamam.
1: Evet abi.
0: Bu kadar mı? Kadar.
1: Evet abi.
0: Tamam, bu arada Mehmet Toslak bir şeyin oluyor mu senin?
1: Abim oluyor abi.
0: Mehmet Toslak. Klimacı mıydı?
1: Evet, Öz abim, aynen klimacı. Çok ederim.
0: Tamam, ona selamımı söyle. Görüşürüz.
1: Aleyküm selam abim, görüşürüz.
0: Tamam, hadi Allah'a emanet.
2: Kız alacağım seni, alacağım.
0: Alacağım. Yarın bayram ya. Vallahi da eski bayramların tadı tuzu yok yani. Yeni bayramlar hiç bayram gibi değil yani. Neyse, bakalım hatta kim var. Alo.
3: Merhaba, kolay gelsin abi.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
3: Benim Emre Yoldaş.
0: Emre hoş geldin.
3: Öncelikle istek yapacaktım ama hayırlı bayramlar.
0: Hadi yap bakalım.
3: Kapalı olan Uğur Yoldaş'ı gelsin abi, benim amcaoğlu. Ondan sonra Mehmet Akbuğa'ya gelsin. Ondan sonra Doğancan Doğan'a gelsin. Bir de Emir Tavukçu'ya gelsin abi.
0: Evet.
3: Ondan sonra Özgür Köken'e gelsin abi. Batuhan Doğan'a gelsin. Ali Doğan'a gelsin. Evri'ye de gelsin abi hepsine. Evet. İşi boşuna yani komple. Uğur Köken'e gelsin. Burada olan açıkta yatmak olduklarım.
0: Evet.
3: Aydın Köken. Kahraman Güvenç. Ondan sonra Mehmet Can Savran.
4: Çaycılara.
3: Evet. Bizim çaycılara gelsin abi bir de.
0: Evet.
3: Özellikle Zeytin'e gelsin. Gelecek olursa açığa Çin'e yazsın abi direkt.
0: Tamam. Duyuyorsa Çin'e yazsın o, tamam.
3: Evet.
0: Başka?
3: Ondan sonra Aydın Açık'ta olan abi Turgay Erdoğan, Emre Gökal, Hasan Aslanba, bizim tüm köylerden yani gelsin yani Aydın'a açığa.
0: Tamam.
3: Ondan sonra Mert Hazır'a gelsin abi.
0: Tamam. Başka?
3: Halil Gecekuşu'ya gelsin.
0: Evet.
3: Ondan sonra Mert Ali Saraç'a gelsin.
0: Gelsin bakalım.
4: Murat Şimşek'e
3: gelsin abi, kapalı dolan.
0: Tamam, ona da gelsin.
3: Cem Oğuş'a gelsin abi. Can Oğuş'a gelsin. Herkese gelsin abi ya, valla.
0: Gelsin herkese.
3: Özellikle Özgür Köken'e gelsin.
0: Tamamdır.
3: Uğur Köken'e gelsin. Bir şarkıyı da abi arkadaş söyleyecek.
0: Tamam, hemen haberin söyle. Olsun.
3: Tamam abi.
5: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam.
5: Abi Hüseyin Kağıt'tan isteyecektik bir tane parça. Şu tamam. Çocuk için isteyeceğim abi.
0: Hüseyin Kağıt'tan hangisi?
5: Yastık taş kesilmiş abi.
0: Yastık taş kesilmiş. Tamam mıdır? Bu kadar mı?
5: Tamam, isim verdim, bu kadar abi.
0: Tamamdır, Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
5: Hayırlı bayramlar abici.
0: Cümlemize Allah'a emanet.

0: Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Bu arada şöyle hemen bakalım hattımıza abi, kim geldi? Alo.
1: Abi selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Allah razı olsun. Ben Naci Cezayir'den arıyorum abi, ismim Ahmet Elçik.
0: Evet Ahmet, kimlere sesleneceğiz?
1: Abi buradan Kapalı'ya seslenmek istiyorum. Ceyli Koşun'a.
0: Evet,
1: Ceyli söyle. Ceyli Koşun'a yatmakta olan Kudret Elçik abim, İbrahim Kuvcu abim, Tamer Üçgen abim. Tamer abi unutmadık. Abi vallahi unuttum. Sonra aklıma geldin yazdım abi. Hasan Dibetçi abim. Namı evet. Diğer Okus Bokus Hasan abim. Mazlum Güngör abim. Serhat Kocaman abim. Yakup Yörüklü abim. Emre Gümüş abim. Mehmet abim. Muhammed Çetin abim. Kazım Özege abim. Kasap Dayı.
0: Evet.
1: Abi de C7 Koş... C8 Koşun'a yatmakta olan Ümit Bilgen abim.
0: Evet.
1: D1 Koşun'a yatmakta olan amcam Süleyman Elcik. Mehmet Elcik. Bir daha bir buradan açıktan Kapalı'ya giden Mutlucan kardeşime seslenmek istiyorum. Mutlucan, ne yapayım kardeşim, iyi misin? İyisindir inşallah. Abi bir de buradan abi açık cezaevini sayıyorum.
0: Sağ ol.
1: Mehmet abi, Serdar Demir abim, Berat Anas abim, Bilal Taşkın abim, Serhat Bora abim, Hazar Durak abim, Berke Yılmaz abim, Aydın Bulun abim, Ahmet Canlı abim, Mehmet Elçik kuzenim, Umut Keskin, Arif Boncuk abim,

0: Bilir kendisi. Abi bir de...
1: Evet.
0: Evet. Abi bir de bir şarkı şeyim var.
1: Hadi söyle onu da.
0: Hüseyin Kağıt'tan hiç soran var mı? İbrahim Kuvcı kuzenime gelsin.
1: Hüseyin Kağıt hiç soran var mı?
0: Aynen abi. İbrahim Kuvcı kuzenime gelsin.
1: Tamamdır. Bu kadar mı?
0: Bu kadar abi. Kolay gelsin.
1: Allah'a emanet. Evet, devam ediyoruz. Özellikle ama özellikle tüm kader mahkumlarına benden tüm güzel parçalar armağan oluyor. Bu arada bakın, WhatsApp'tan yazıyorsunuz. WhatsApp'tan yazdığınızda otomatik bir cevap karşılayacak sizi. Burada zaten tek yapmanız gereken sizin yazmanız. Dışarıdan biz dinleyenler WhatsApp'tan yazın. Arama yapmayın. Çünkü sistem farklı çalışıyor. O yüzden hemen şöyle bakalım hattımıza kim geldi. Alo.
2: Selam aleyküm abi.
1: Aleyküm selam.
2: Ben Germencik'ten Doğukan abi. Doğukan Akçı.
1: Doğukan nasılsın?
2: Şükür abi, sen nasılsın?
1: Allah'ıma bin şükür olsun, aynı valla.
2: Söyle çöyle abi. Abi ben Kapalı'dakilere selam göndermek istiyorum.
1: Hadi şöyle gönder. Hadi gönder.
2: E4 koşunu. Adil Eksel. Poyrazgül Fidan, Ali Kurtulan, Sefa Kurtulan, İrfan Kurtulan, Ferdi İşten, Ulaş Baba da, Sercan Baba da,
1: evet.
2: Güngör geldi, Güngör geldi, Serdar geldi, Umut Korkmaz, Ümit Kaya, Fethi Karaduman.
1: Evet.
2: Fatih Bozyiğit. Halil Akrancı. Levent Bozyiğit. Muzaffer Bozyiğit. Başka var mı? İsmet Öge. Çelebi Karataş'ın çok selamı var abi.
1: Aleyküm selam.
2: Bir de Mişko'dan abi. Bu şarkıya mısın? Dur abi, benim de bir Kapalı'dakilere selamım var. Dostum Ali Yapurga'ya çok selam olsun. İkbal Doğan'a, Yakup, evet. Cantosun'a, Şemmuz Emerci'ye, Savaş Ballı'ya, Tuna Ballı'ya, Emircan Üşünten işleme.
1: Evet, başka.
2: Liste şarkımı söylüyorum abi.
1: Söyle hemen.
2: Aynur Polat, Esmer'e.
1: Aynur Polat, Esmer'e. Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Bu kadar.
1: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Sen de kapatın.
1: Bu arada canlıya gelen değerli dinleyicilerim, arkadan radyonun sesini ya biraz kısın, çünkü yankıya bir girdi mi onu bir daha çıkaramayız. Bilginiz olsun. Yani ben buradan konuşuyorum, size zaten geç geliyor. Normal telefonda arkadaşınızla konuşuyormuş gibi konuşmanız gerekli benimle. Ve bakalım hatta kim var. Alo.
3: Selamun aleyküm İstanbul Bey.
1: Aleyküm selam.
3: Kolay gelsin abi, ben kurtarıcı.
1: Allah razı olsun, kurtarıcı. Ne yapıyorsun Mehmet?
3: Ne abi?
1: İyi vallahi, sen ne yapıyorsun? Şükür, ben de aynı vallahi, seni bekliyorum. Çıktı, arabayı çektireceğim.
3: Evet, geçen araba yolda kalmış herhalde.
1: He, kaldık vallahi.
3: Vallahi Seko ta akşam üzeri doğru söyledi.
1: Vallahi çağırdım birini, çekti artık, yapacak bir şey yok.
3: Anladım abi.
1: Başkasına
3: bir dahakine arıyor.
1: Bir dahakine seni ararız artık, gelirsin alırsın oradan.
3: Tamam abi.
1: Eyvallah. Kimlere sesleneceksin?
3: Kapalıda yatmakta olan eşime seslenecektim abi. Nazilli bayan bir koşun yatan, yağmur gören.
1: Evet.
3: Ondan sonra Aysel Öztürk.
1: Evet.
3: Alo, sesim geliyor mu abi?
1: Geliyor geliyor, sen say, ben dinliyorum.
3: Ha abi, cızırtı geliyordu ondan bana. Bunlara selam olsun abi.
1: Tamam.
3: Bir dakika. Bir daha abi, Hacı Muri'nin,
1: evet,
3: C7'de bulunan kardeşlerine selam var. Yakube, Mami, Suzi.
1: Tamam, başka?
3: Sedo'ya, Rıdvan. Bir daha bir şey, bir şeysi varmış onun, bir dakika, ne yazmış? Yekime, İhbar Kiriye.
1: O neymiş ya?
3: Ha vallahi öyle dedi.
1: Tamam, öyle demişler, sen de ilettin. Elçisin sen, hı-hı, değil mi?
3: Anladım abi.
1: Tamam.
3: Bir de istek parçamda.
1: Nedir?
3: Özgür Kaplan'la Sensiz Belayım.
1: Özgür Kaplan, Sensiz Belayım.
3: Hı-hı.
1: Tamamdır. Bu kadar değil mi?
3: Oldu. Bu kadar abi.
1: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
3: Sen de dikkat et abi.

0: Ve devam ediyoruz. 19.48 Türkiye ve Stüdyo saatlerimize bakalım hatta kim var. Alo.
1: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Ben Hüseyin Şeyloman. Kapalıda ve açıkta olan sevdiklerimizi seslemek istemiştim.
0: Hadi seslerim, mikrofonu bıraktık.
1: Kapalıda bulunan Muzaffer Bozit, Umut Bozit, Halil Akrancı, Mehmet Eraslan, Mustafa Halat, Ali Rıza Halat, Ayhan Yaşar, E4 koğuşunda olan Adil Eksen, Ali Kurtulan, Ruhsal Kurtulan, Levent Bozit,
0: evet,
1: Ferdi İşten, Sefa Kurtulan, Ali Yaburga, Metin Uygar, Metin Yener,
0: evet,
1: Barış Kaynak, Nazilli'den Davut Bozide gelsin, Şahin Güler'e gelsin, Mehmet Akarancı'ya gelsin. Şarkımızı söyleyebilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Oğuz Yılmaz, kalemi vermeden içki verdiler.
0: Bir dakika, şarkıyı bir daha söyleyin.
1: Kalemi vermeden içki verdiler.
0: Kim söylüyor?
1: Çelebi Karataş'ın da E4 koğuşuna selamı var.
0: Şarkıyı kim söylüyor?
1: Hüseyin Şeleman'ın da C11'e var Muzaffer Bozit'e.
0: Şarkıyı kim söylüyor bakın? Şarkıyı.
1: Şarkıyı dedim abi, şarkıyı. Oğuz Yılmaz.
0: Tamam.
1: Kalemi vermeden içki verdiler.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
1: Doğukan'ın da Ali Yavruga'ya çok çok selamı var.
0: Tamamdır.
1: Uğur Dılar'a da çok selamı var.
0: Aleyküm selam,
1: tamam,
0: o zaman.
1: Tamam, teşekkür ederim.
0: Allah'a emanet, kendinize iyi bakın. Şunu bir kez daha hatırlatayım. Şarkıyı söyledikten sonra artık isim saymayın lütfen. Ya isimlerin hepsini sayın ya da şarkıyı ondan sonra söyleyin. Çünkü ben şarkıyı not almaya çalışırken siz isim söylüyorsunuz ve ortalık karışıyor. O yüzden lütfen, ama lütfen. Şarkıyı söyle. Artık şarkıya girdiğiniz an lütfen isim saymayın. Devam edelim hemen bakalım. Hatta kim var? Kim geldi?
2: Selamünaleyküm. Kolay gelsin abi.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
2: Hayırlı harifeler, hayırlı bayramlar şimdiden abi.
0: Allah razı olsun.
2: Ben Nazilli Açık Çizemler arıyorum ben, Azar Direk abi.
0: Evet Azar, hoş geldin.
2: Teşekkür ederim abi, nasılsın, iyi misin abi?
0: Şükür vallahi, aynı. Sen nasılsın?
2: Allah iyilik versin, çok şükür, iyi diyelim diyorsun abi vallahi.
0: Amin amin, Allah iyilik versin.
2: Abi ben kapanızdan sesleneceğim aşağı kadar abi.
0: Hadi seslen bakalım hızlıca.
2: D15 Kerem Durak, D16 Şahin Durak, amcam dayıma çok selam olsun. C1 Emrah Durak, amcama selam olsun. C16 Yasin Çobanoğlu, Mustafa Kilercioğlu, Mertcan Dikmen, C15 Ekrem Beyazduman, C15 Ethem Beyazduman, Hatip Yıldız, Serdar Demir Açık Çizemler'den Bebeko dayıma selam olsun. Aydın Bulun, Serhat Bora, Berke Yılmaz, Bilal Taşkın, İdris Yörüklü, Yakup Yörüklü, Hacı Muru abime selam olsun. Ahmet Erçik, Cüneyt Gezerge, Yusuf Halit, Erkan Akbalık, Turan Salkıntaş, Soner Köse, Ali Ber Küçük, Cengiz Bölükbaşı, Sinan Öz, Yakup Yörüklü. Çok çok selam olsun herkese. Evet. Allah tez zamanda kurtarsın. Evet. Pitayalı Bilal Taşkın abime çok selam olsun.
0: Tamam.
2: İnşallah tez zamanda herkes ailesine kavuşur abi.
0: İnşallah, inşallah.
2: Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır.
0: Aynen öyle.
2: Abi ben şarkıyı söylüyorum.
0: Hadi söyle bakalım.
2: Ruban Ahmet, Sensizlik Bir Hançer.
0: Ruban Ahmet, Sensizlik Bir Hançer.
2: Engin Akgüz'e çok selam olsun kapalıdan.
0: Tamam,
2: Gökhan Erdoğdu abime de çok selam olsun.
0: Tamamdır.
2: Abi buradan selam gönderecek biri var,
0: yok,
2: olur mu?
0: Yok, ikinciyi almıyoruz maalesef. İkinciyi almıyoruz, bir daha arasın. Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Sağ ol abi.
0: Evet. Türkiye ve Stüdyo saati 19.52. Birazdan bir şarkı göndereceğim. Evet, şöyle hemen bakalım hattımızda kim geldi? Alo. Aha, bir saniye. Bir şey oldu. Hemen şimdi bakacağız.
3: Abi sesim geliyor mu?
0: Şimdi geldi. Şimdi söyle.
3: Öncelikle hayırlı bayramlar abi.
0: Allah razı olsun.
3: Nasılsın, iyisin değil mi Keleş abi?
0: Şükür diyelim valla.
3: Burada sevdiklerimize seslenmek istiyoruz abi.
0: Tamam, hadi seslen. Mikrofon sende.
3: Öncelikle parçama geçmek istiyorum abi. İstemiş olduğum parça Hüseyin Öksüz, Yokluk Belası.
0: Hüseyin Öksüz, Yokluk Belası, evet.
3: Öncelikle bu çalacağı olan parça canımdan çok sevdiğim kardeşim Özgür Köken'e gelsin.
0: Evet.
3: Cem Öğüş'e gelsin, Can Oğuş'a gelsin, Murat Şimşek'e gelsin, Hakan Demirkapan'a gelsin, Ersin Savar'a gelsin, Mame'ye gelsin.
0: Evet.
3: Ampili Köken'e gelsin, İsmet Dirdem'e gelsin, Terzi'ye gelsin, Erbay'a gelsin.
0: Evet.
3: Buda'ya gelsin, Efe'ye gelsin açıkta olan, Ümit'e gelsin yine açıkta olan, Gökhan Erkan'a gelsin, İsmet Obadağ'a gelsin, Uğur Yoldaş'a gelsin, Emre Yoldaş'a gelsin, Aydın Köken'e gelsin.
0: Evet.
3: Muzaffer İse'ye gelsin. Kadir. Kadir Emerci'ye gelsin. Tamam. İkbal'e gelsin. Osman Yılmaz'a gelsin.
0: Evet.
3: Savaş Kaya'ya gelsin.
0: Evet, başka.
3: Tugay Kasker'de gelsin. Şevki Sert'e gelsin. Sabahattin. Bu kadar abi. İsmini sayamadım. Cemil Ömerci'ye gelsin.
0: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet.
3: Allah'a emanet ol abi, bu kadar.
0: Kendine iyi.
3: Kendine iyi bak abi.
0: Sağ olasın. Evet, bu arada bir şarkı arası vereceğim. Bir şarkı arası vereceğim. Şarkı arasından sonra devam edeceğiz. Aslan kardeşim Emirhan Selen'e. Yeğenim Halil Selen, Ferhat Selen, dostum İzmirli Halil Bozkurt ve tüm Selen ailesine, Emirhan kardeşimin ortamına gönderen Fatih Selen demişler. Bu arada şarkı arası vereceğim. Şarkı arasından sonra yine devam edeceğiz. Özellikle Emirhan Selen'e, yeğenim Halil Selen'e, Ferhat Selen'e, dostum İzmirli Halil Bozkurt ve tüm Selen ailesine, Emirhan kardeşimin ortamına gönderen Fatih Selen demişler. Ve güzel bir parça istemişler. Onların parçasını dinleyelim. Onun hemen sonrasında yine devam edeceğiz. Sizler mesajlarınızı WhatsApp üstünden iletmeye devam ediyorsunuz. 0532 686 78 37. Hadi bakalım şu güzel parçayı bir dinleyelim. Fikret Delikanlı, Atarım Var, değil mi? Özellikle ama özellikle Emirhan Selen'e, Halil Selen'e, Ferhat Selen'e, dostum İzmirli Halil Bozkurt ve tüm Selen ailesine, Emirhan kardeşimin ortamına demiş Fatih Selen. Onlar için dinliyoruz.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye Vesio saatlerimiz 19.59 ve bakalım hattımızda kim var. Alo.
1: Alo, selam aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
1: Abi ben Nazilli Açık'tan arıyorum. Berber Yusuf.
0: Berber Yusuf. Herkes evet. Tıraş ettin mi Yusuf?
1: Ediyoruz abi ya. Önüne geleni yapıyoruz vallahi.
0: Yoruldun sen de değil mi?
1: Vallahi yoruluyoruz.
0: Çay ısmarlasınlar. Çay ısmarlasınlar sana.
1: Ismarlıyorlar valla. Ne işin varsa gideriyorlar.
0: He, yapsınlar yani. Kolay değil kantin berber olmak.
1: Kantin yaptırmıyorlar bana ya.
0: He, valla ben sıra bulamadım. Artık başka ile gittim de oldum biliyor musun? O kadar yani.
1: Valla Bayrampaşa olamadım abi.
0: Valla oldum ya. Başka bir ilde oldum ama.
1: Valla ben Mansup yazdım abi. Ben çıkıyorum dükkanın başına geçiyorum. Dükkan hazır dışarıda beni bekliyor.
0: Neyse.
1: Dükkan yaptık. Dışarıda yaparız seni tıraşı.
0: Tamam, çıkınca görüşürüz o zaman. Tıraşa ben gelirim sana.
1: Yaparız abi. Ayıp edeyim.
0: Benim adaşım abi, var. Ben... Adaşıma gidiyorum ben.
1: Kim
0: Aydın'da.
1: O?
0: İslam diye. Tanır
1: Aydın'da
0: mısın?
1: Aydın'da İslam. Valla Nazilli olsa tanırdım abi de Aydın.
0: Çok... Nazilli uzak kalıyor, ondan gidemiyorum ya.
1: Valla. Ben gelirim ya Aydın'a senin için.
0: Çay içmeye geliriz biz sana ya. Tıraş abi, olmak önemli abi, değil. Abi, kimlere görüşürüz. Sesleneceğiz?
1: Ya abi ben bir abi kapalıdan birisi geldi de buraya açık. Bir kağıt getirmiş ve evet. Hamzolu göndermiş. Bir isim sayacağım sana.
0: Evet.
1: Bu Kaan Karakoyun'dan annesi Aslı Güler, sevgilisi Zehra Birdal, kız kardeşi Kübra Birdal. Şarkıda Nevin Doğanay'dan benim seni görmem lazım. Bunu abi şey yaparsın, şarkıyı koyarsın. Ben de bir de enişteme bir de çocukluk arkadaşlarıma da selam söyleyeyim buradan.
0: Tamam söyle.
1: Eniştem Melik Kartal'a, çocukluk arkadaşlarım Hüseyin Öztürk, Sinan Toy, bütün Toy ailesine orada bütün ne kadar Toy varsa cezaevinde.
0: Tamam.
1: Ondan sonra Adem Keskin'e, Musa Keskin'e, ondan sonra Cima Hüseyin Öztürk'e, evet. Necip Türker'e, burada açıkta da yatmakta olan Hazar Durak kardeşime,
0: evet.
1: Soner Köse'ye, Ahmet Elçi'ye, eniştem Mehmet Akif Yardımcı'ya. Vallahi yeni geldi buraya.
0: Evet.
1: Bayan Koğuşu'nda, bu kim? Bayan Koğuşu'nda bulunan Aysel, C7'de bulunan kardeşlerim Yakup, Mami ve... Oğlum sen oku bana, ben söyleyeyim. Okumuyor ama nasıl yazıyorsun?
0: Allah.
1: Söyle hadi söyle çabuk söyle. Suzi. Suzi dayıya, B3'te yatan, E3'te yatan,
0: evet.
1: Bulunan Arıcı'ya, Seda'ya, başka, Sado'ya, Rıdvan kardeşlerine, bizi tanıyan tüm dostlarımıza gelsin. Günün sözü, ne? Oğlum başlar, onu söylemiyorum.
0: Herkes onu söylüyor bugün. Bir
1: tamam
0: toplantı
1: abi,
0: var herhalde.
1: Tamam abi, bir tane söz söylediler de söylemek istemedim.
0: Eyvallah. Tamam.
1: Bütün E5 koğuşuna selam olsun abi. Melih Döner amcuruma da selam olsun. Görüşürüz abi.
0: Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Söyledim de açayım abi.
2: Ahmet Elçi.
0: Eyvallah. Tamam, Ahmet Elçi'ye de gelsin. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bu arada mesajlarımız da var. Sevgilim Fırat Çelik ve E1 koğuşunda Yiğit Taşyapı, Tevfik, Bekim, Ferit, Taşar, Özcan, Korkmaz, Emin, Şahan. Armağan olsun demiş, bir şarkı belirlemişler. Onu da göndereceğim. Onu da göndereceğim. Şöyle önden ismini gönderdik ve bakalım hatta kim var. Alo.
3: Alo. Selamünaleyküm abi. Ben içine açıktan Berkçaykı, Mavver, Burak Bey.
0: Evet. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk abi. Allah'ın kolay gelsin.
0: Allah razı olsun. Sağ olasın.
3: Sağ ol abi. İstek yapacaktım abi. Arkadaşlarımızı söyleyecektim. Kapalıdaki arkadaşlarımıza.
0: Hadi yap bakalım bir.
3: Abi B11 koğuşuna yatan Akın Güleç, Gökhan Tesel, Komtoma'ya, Uğur Açar, Metin Kırbay, Serkan Zinak, Recep Keser, Umut Akçay, Can Cemalengül, Cömert, Kadir, Hasan, Ertaş kardeşler, Mehmet Dayı, Mehmet Eraslan'a, Murat Bozcüğüt'e, Süleyman Doğan'a, Umutcan Fizan'a, Zeynel Temel'e, Ali İbrahim Ekiz'e, Barış Dövüş'e, Barış Ak'a, Bahadır Var İstanbul'da ona, Açık'ta bulunan Özgür Kurtulan'a, Cuma Kocaman'a, Açık'ta bulunan Cuma Kocaman'a, Cengiz Karataş'a, Emre Yoldaş'a, A17 koğuşunun hepsine abi, Emre Yoldaş'a,
0: evet.
3: Artı bizle birlikte yatan arkadaşlarımıza, bizi tanıyan herkese selam olsun abi.
0: Evet.
3: Emre Yoldaş'a, Emre Yoldaş'ın bir listesi var abi. Bergamalı, Gökhan Gunidini, Dikili'den Fırat Eren, Tuna'nın Dolduruç abimize, Semih Taşkıran'a, onlara da selam olsun abi senin sayende. Ayın Kapalı cezaevinde olan arkadaşlarımızın hepsine selam olsun.
0: Aleyküm selam.
3: Erol İsyan, ağabey yedik boşundan, Cuma Kocaman abime, onlara da selam olsun abi.
0: Evet.
3: Biz buralardayız abi, yaptığımız bir şey yok, seni arıyoruz, seninle mutlu oluyoruz işte.
0: Eyvallah.
3: Arkadaşlarımızı selam gönderiyor senin sayende, Allah razı olsun.
0: Cümlemizden Allah razı olsun.
3: Sağ ol abi. Bir şarkı isteğimiz vardı abi senden.
0: Tamam, onu da söyle hemen.
3: Eyüp Han'dan 3 gecedir yatamadım şarkısı abi. Senin sayende bizi seven dostlarımıza gelsin abi.
0: Eyüp Han
3: koşuna gelsin. A17 koşuna gelsin Çin'den.
0: Yatamadım, bir dakika, ben onu yazmaya çalışıyorum. Tamamdır.
3: Tamam.
0: Bu kadar.
3: Tamam abi. Evet Keleş abi, bu tamam. Kadar. Allah razı olsun.
0: O zaman
3: bir Emre var abi, amca seni seven bir kardeşimiz var Emre Yolda. Seninle görüşmek istiyor.
0: Vallahi şu an görüşmesin ya. Hak geçiyor.
3: Tamam.
0: Ben tek
3: tamam
0: tek alıyorum.
3: Tamam.
0: Kendine
3: abi
0: iyi bak, selam
3: tamam
0: söyle.
3: Abi. Tamam abi. Ben Berk Çakı, herkese selam olsun benden.
0: Tamam
3: abi. Hayırlı akşamlar olsun.
0: Allah'a emanet. Evet, şunu tekrardan hatırlatayım, bakın telefona geldiniz, bir kişi saydı kapatıyor, arkasından kimin nasibi, kimin kısmeti varsa, hattı düşürürse zaten o geliyor. Bilginiz olsun. Hani sonra arka arkaya ben birilerini aldım mı olmuyor, gerçekten olmuyor. Devam ediyoruz. Türkiye Vestio saatlerimiz 20.05. Şöyle bir bakalım. Bir canlı bağlantı daha alayım. Onun hemen sonrasında bir mesajım var. Onu da hemen araya sıkıştıracağım. Bilginiz olsun. Çünkü şöyle bir bakalım. Hemen hattımıza kim geldi? Alo. Alo.
2: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam.
2: Ben Serdal Demir abi. Nazilli Açık'tan arıyorum.
0: Evet Serdal. Hoş geldin.
2: Nasılsın abi? İyisin inşallah.
0: Şükür valla, ben iyiyim. Sen nasılsın?
2: İyi abi, ne olsun vallahi, yatıyoruz işte.
0: Allah iyilik versin ya.
2: Abi şöyle C9'a seslenelim. Kadir Yetim kardeşime, Serhat Demir, Serkan Demir, İsmail Orasan,
0: evet,
2: Ozan Derman, Cengiz Demir, Erdal Demir, Hasan Gülür, Barış Çelik, İlhan Öğür, Osman Mansur abime. Bir daha abi C1'de yatan Ramazan Solmaz kardeşime mektubunu aldım, cevap yazacağım sana. Bir de C1'de yatan Ramazan Solmaz, Emrah Deniz, Burak Ulaş, Batuhan Altınlı, Serhat Kızıltaş, B4'te yatan dostum Yavuz Çoban, Burhan 7'de yatan dostum Ümit Baybırak, Barış Akgüz, selam ederim.
0: Evet.
2: Bir de Nazilli Açık'taki Turhan Salkımtaş, Bilal Taşkın, İdris Yörüklü abime, kardeşine çok çok selamı var, bayramı kutluyor buradan.
0: Evet.
2: Murat Bayram abime, Cüneyt Gezergel abime, Hazar Durak kardeşime, Ali Ber Küçük kardeşime, İlhan Çatalkaya, Ahmet Elçik, Mehmet Elçik, Serhat Bora, Sinan Öz, Hayrettin Kocaman, İsmail Değirmenci, İzmirli Berke'ye gelsin abi.
0: Evet.
2: Bir de kapağdaki bütün dostlarımı bayramın içinden kutluyorum, onları seviyorum, Allah'a emanet abi.
0: Eyvallah.
2: Abi şarkımda C1 koğuşunda yattan Ramazan Solmaz gelsin. İbrahim Tatlıses'ten bir tane paylaşırsan sevinirim.
0: Tamam, İbrahim Tatlıses, tamamdır. Bu kadar
2: aynen
0: mı?
2: Ramazan Solmaz kardeşime gelsin. Onu buradan seviyorum. Bayramını kutluyorum şimdilikten.
0: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
2: Sen de abicim, senin de bayramını kutluyorum. Allah'a emanetsin abicim.
0: Allah razı olsun, sağ olasın.
2: Görüşürüz abim, haydi iyi günler.
0: Evet, hemen bir şarkı göndereceğim. Sevgilim Fırat Çelik ve E1 koğuşunda Yiğit Taşyapı, Tevfik Bekim, Ferit Taşar, Özcan Korkmaz, Emin Şahan'a armağan olsun demişler. Ahmet Kaya'dan bir güzel parça geliyor. Şafak türküsü, onun hemen sonrası devam ediyoruz.

saçlamamın uzun tıraşları. Gözlerim şafak bekledi. Uzar kenarlarım, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken derece. Ah, verebilseydim keşke. Yüreğe ucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğla ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, usulca acıverdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Cemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Yani benim güzel annem Allah şefağımda ülkemin yıldızı çınlak varken oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duymuş ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktın. Belki bir ömür taşıyacaktın boynunda. Yaşamak ağrısı atıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı sedef bakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, cephenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem,

taşlasına tırnağım da şaşkın mutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozlak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle ben anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka. Nice yaşıtım,

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve bakalım hattımızda kim var. Alo. Alo.
1: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Hayırlı akşamlar.
0: Allah
1: İyi günler.
0: İsmini bir daha söyler misin?
1: Ben Nazlı'dan Hacı Murat. Açık Rıza İfas Kurumu'ndan arıyorum.
0: Evet, kimlere sesleneceğiz?
1: C7 koşulda bulunan kardeşim Yakube'ye, Suzi Dayım'a, Mami'ye, E3'te bulunan arkadaşlarım, Arıcı Mustafa'ya, Sado'ya, Rıdvan Sıcakkız'a, Bayan Koşulda bulunan Aysel'e ve bizi tanıyan tüm dostlara selam olsun. Burada bulunan İdris kardeşime, kardeşlerime, dostlarıma, herkese selam olsun.
0: Aleyküm selam. Bu kadar mı?
1: Parça hangisini istiyorsan arkadaşlar? Kenan Arslan'dan bir parça. Sen seç şarkıyı.
0: Kenan Arslan'dan bir şarkı. Evet. Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar. Allah razı olsun.
0: Cümlemizden kendinize iyi bakın. Bu arada Eren Aydın'dan Gürkan Arda Yalçın, Recep Keser, Serhat Akmeşe, Gökhan Toma, Akın Güleç, Erol Azar ve Aydın E tipinde yatan bütün delikanlı kardeşlerimize selam olsun ve Allah hepinizin yardımcısı olsun demiş değerli kardeşimiz Eren Aydın. Bakalım şöyle hemen hatta kim var? Alo.
2: Alo, selamun aleyküm Keleş abi.
0: Aleyküm selam.
2: İyi yayınlar abim.
0: Allah razı olsun.
2: Ben Ümit Yaşar.
0: Ümit hoş geldin.
2: Hoş bulduk Keleş abi. Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
0: Şükür vallahi, ben aynı, bildiğiniz gibi koşturmaca aynı. Devam.
2: Biz de Kapalı'dan yeni geldik abi, daha 20 gün oldu. Daha önce bağlanabildik daha
0: önce. Hadi say o zaman Kapalı, isimleri.
2: Kapalı'dakları bir arkadaşlarımla seslenmek istiyoruz abi.
0: Tamamdır, hadi seslen bakalım.
2: Tamam abi. İlk önce C7 yatan oğlum Ayhan Yaşar'a gelsin. Canım oğluma. Bugünler geçer inşallah oğlum, canını sıkma. İş bir zaman karalan gün kara kalmaz. Aslan oğlum benim. Aslan kafesi de aslandır oğlum. Canını sıkma. Ondan sonra namı diğer Mışko'ya gelsin. Gelmecin kralla. E4'te yatan kardeşim Metin Yener'e gelsin. Yeğenim Aslan Yeğenim Barış Kaynağı gelsin. Ali Kurtulan'a gelsin. Adoro İse gelsin. Adil Eksen'e gelsin. Poyraz Gülfidan'a gelsin. Ulaş Baba'ya daha gelsin. Eren Orta Mahalleli Köfte'ye gelsin. Kim vardı orada daha? Ali Kurtulan'a gelsin. İlfan Kurtulan'a gelsin. C7'de yatan kardeşim, abim Kürt Ersin'e gelsin. Emre'ye gelsin, Charlie'ye gelsin. C7'de yatan Acalar Tayfası'na gelsin. D5'te yatan Cem Oğuş'a gelsin. Ali Barlas'a kula gelsin. Azat kula gelsin. Orhan kula gelsin. Şelimo'ya gelsin. Hüseyin Şelimo, namı diğer Kocagöllü. Çelebi'ye gelsin, Çelebi Karataş'a.
0: Evet.
2: Darık Bozuyit'e gelsin, Levent Bozuyit'e gelsin, Murat Bozuyit'e gelsin. Aklıma gelen D17 yatan TFT'ye gelsin. Fethi Karaduman'a gelsin, Ecevit'e gelsin. Murat Mustafa Aykut'a gelsin, Murat Cangülce gelsin D17 yatan.
0: Evet.
2: Olsana D4'te yatan Muzaffer İse gelsin, Sabri Taşçı'ya gelsin, İdris Taşçı'ya gelsin, Kadir Taşçı'ya gelsin. Yeter Bozuyit'e gelsin.
0: Evet.
2: Abi şarkıya geçebiliriz mi abi?
0: Tabii geç.
2: Enver Yılmaz'dan.
0: Enver Yılmaz.
2: Ali Şener'e gelsin abi. Unutmuşum abi. Ali Şener'e de gelsin.
0: Tamam, ona da gelsin.
3: Enver Yılmaz bakın benim gözlerime.
2: Enver Yılmaz'dan bakın benim gözlerime abi.
0: Bakın benim gözlerime.
2: Ben bu şarkı benden oğluma gelsin.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Tamam abi. Abi bu kadar abi. Allah'a emanet ol.
0: Sen de Allah'a emanet. Kendine iyi bak. Evet. Devam ediyoruz. Bu arada Eren Aydın'dan Gürkan Arda Yalçın'a, Recep Keser'e, Serhat Akmeşe'ye, Gökhan Toma'ya, Akın Gülece, Erol Azar'a ve Aydın E tipinde yatan bütün delikanlı kardeşlerimize selam olsun ve Allah hepsinin yardımcısı olsun demiş değerli dinleyicimiz. Ve devam edelim bakalım hatta kim var.
4: Alo. Alo, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
4: Hoş bulduk abi. Ben Bilal abi.
0: Oo Bilal.
4: Abi ben izinle kavga ettim. Bir polis memuruyla bana hakaret etti. Ondan sonra 40 dakika cezaevine de geç geldim. Bayağı bir hadiseler yaşadım. Temmuz'un birinde bir daha izine çıkacağım. İnşallah hatamızı sana bir dahaki Temmuz ayında telafi edeceğiz.
0: Vallahi seni bir daha çıkarmasınlar olmadı. Ben arayayım da.
4: Yok abi ya. Bir polis memuru bana hakaret etti biliyor musun? O yüzden kavga ettik. Bir de buraya 40 dakika geç geldim. Oho. Onda stresi var. Bayağıdır o yüzden radyoya da bağlanamıyorum. Abi benim
0: Ben de dedim ki bu çarşıya çıktı kesin. Benim tatlıyı evet. Getirmedi. Gelemiyor gene canlı yayına dedim.
4: Yok abi yok. Bayağı bir stresli geçiyor burada günler. He. Bir de bayram ya. Bayramın şeyi de burada olduğumuzdan biraz sıkıntıdayız. Sen nasılsın abi? İyisin inşallah.
0: Şükür diyelim.
4: Allah iyilik versin abi. Şimdiden bayramlarını kutlarım abi. Hayırlı bayramlar dilerim.
0: Deliye her gün bayram. Deliye her gün bayram.
4: Orası öyle abi ya. Ben de aynen öyle düşünüyorum. Abi şimdi senden isteğim. Ablam Duygu Balcıoğlu ve arkadaşları. Banu Çiçekler'in. Tişen Komutanoğlu. Yıldız Öztürk. Yasemin Babadağ. Sevim Tutkum. Çatar. Dilara İlkan. Zehra Bozan. Nurcan Süsel. Süzen. Aysel Çiftçi. Çiçek Kurt ve tüm kader mahkumlarına gelsin abi. Murat Yıldız senin yüzünden.
0: Bir dakika. Murat Yıldız senin yüzünden.
4: Aynen abi. Bu parçayı onlar için istiyorum abi. Onlar için bağlandım yayına. Normalde bağlanma hevesim yoktu.
0: Tamam.
4: Günün sözü abi. Gönül haddini bilsin diyorum. Buradan tüm dostlarıma selam olsun. Düşmanlarım da kahrolsun abi. Cibebe yiyen abilere selam. Çatışmaya devam abi. Sahne onların devam etsinler.
0: Eyvallah. O zaman.
4: Abi hayırlı günler. Kendine iyi bak. Allah'a
0: eyvallah,
4: emanet ol.
0: Eyvallah. Sağ olasın sen de.

0: Bekliyoruz bakalım hattımızda kim Alo. Var? Efendim.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Ne yapıyorsun kral?
0: İyiyim, benim sen baş... ne yapıyorsun? He, tanıdım yani. Sen ne yapıyorsun?
1: Allah razı olsun vallahi, içtimadaydık yeni bitti.
0: He.

0: Ne var ne yok, iyisin.
1: Şükür vallahi geldim. Senin şeyler gelmiş, gönderdiklerin.
0: Bitmiş mi?
1: Vallahi bırakmışlar az bir şey, olsun gene.
0: Tamam, o kadar da şükür ya.
1: Olsun canım, hayır yapmış oldum.
0: Aynen. Alpay Çömez'e o zaman teşekkür ederim değil mi?
1: Ya vallahi bilmiyorum artık, orası sana kalmış.
0: Aradım ben bugün onu. Benim emanetimi götürdüm dedim. Götürdüm, reis bıraktım dedi.
1: He, sabah ben uyuyorum, beni arıyor. Vallahi hiç bakmam, sonradan yazdım artık ne oldu diye. O da dedi bıraktım şeyi dedi. Tamam dedim ben de, Allah razı olsun dedim. Yoksa adamın gelesi yok. Sen aramasan gelmezdi o gene.
0: Aynen. Dinliyordur şu an bizi.
1: Vallahi bilmiyorum, birazdan yazarım ona. Dinliyor mu dinlemiyor mu öğreniriz.
0: İyi. Ben bir arkadaşlarıma seslenirim.
1: Tamam zaman. Mikrofon sende hadi.
0: Tamam. Aydın'da yatmakta olan can kardeşlerim, değerli kardeşlerim, kıymetli kardeşlerim, Abdullah Karademir, Muhammed Alakuş, Kurtlarım Polat ve Tuğrul'a, Cafer Turhan'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman'a, Şafak Karaman'a, Erhan'a, Alper'e, yeğenim Sinan'a, Semih Çıtağ'a, Aytaş Demir'e, Bombacı Birkan'a, namı değer Bombacı Birkan'a, C9 Koğuş'una, değerli kuzenlerim Mehmet Erol'a, Şafak Demir'e, Şahin Demir'e, Yunus Tekeş'e, abim Ziya Ateş'e, Tako'ya, İsmail Uğur Uzman'a, Hüseyin Kökten Dayım'a, Yakup Can Tosun'a, Orhan Kılıç'a, Fecri Kılıç'a, değerli dostum Murat Yalı'ya, Emircan Yazıcı'ya, Eray Kuyucu'ya, Adanalı İbrahim Tuncer'e, Erkan Yılmaz'a, İsmail Aygün'e, İdris Akıncı'ya, B7'de yatan kardeşim Ozi'ye, Vedat Aslan'a, Erdo Başkan'a, Uğur Durmuş abime, Alper Aktaş'a, Londo'ya, Feyyaz Balıkçı'ya, açıkta yatmakta olan kardeşlerim, abilerim, büyüklerim, değerli dostlarım, Yavuz Yaman'a, Laz Serdar'a, Hüsamettin amcaya,
1: evet,
0: Tansel Hoca, yeğenim Hızlı İmam'a, dayım Abdülaziz Demir'e, Fırat dayıma, Mert Yalı'ya, Emrah Kılıca, B216 koğuşuna, Ahmet Kula, Ozan Çağlayan'a, B112 koğuşuna, Kadir kardeşime, açıkta bulunan tüm dostlarıma, Maşallah Turgut'a, Mehmet Aykut'a, Mustafa Aykut'a, Mevlan kardeşime, diğer sayamadığım tüm dostlarıma, Çin'de yatmakta olan aslan yeğenlerim Ekrem Tavaslıoğlu'na, Muhammed Ali Sancar'a, Muhammed Ere'ye, değerli dostum Haşim Erkul'a, tüm Çineli dostlara, dayım Serkan Tavaslıoğlu'na ve Park Bahçe'de bulunan değerli dostum, çocukluk arkadaşım Çamur Mehmet'e, Barış Öcal'a, evet, ondan sonra Berber Ali Oluca, oradaki tüm dostlarıma selam ederim.
1: Aleyküm selam.
0: Şarkı olarak,
1: evet,
0: hemen bakıyorum, bir yere not aldım ama Dağlara mı yazdın şarkı, Sedef Öğüt mü söylüyor bunu ya? Dağlara mı yazdım?
1: Dağlarına yazdım.
0: Evet.
1: Tamamdır.
0: Tamam, şimdi ismini saydığım tüm dostlarımın en içten dileklerimle bayramını kutluyorum. Rabbim inşallah bir dahaki bayram hepsini evde geçirmeyi nasip eder inşallah.
1: Amin.
0: Şimdiden inşallah. Senin de bayramını kutluyorum.
1: Allah razı olsun.
0: Senden de Allah razı olsun. Allah'a emanet, görüşürüz.
1: Tamamdır. Bu kadar mı?
0: Aynen bu kadar.
1: Tamam.
0: Hepsini çok seviyorum.
1: Tamamdır. Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
0: Görüşürüz.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve bakalım hattımızda kim var?
1: Abi, benim Bilal Düz, Memo'nun oğlu.
0: Ha Bilal, ne oldu?
1: Abi şimdi ben kendim için bir şarkı isteyeceğim. Demin Duygu ablam için istemiştim.
0: İkinci kişileri artık almıyoruz.
1: Kısa geçeceğim abi, fazla selam falan göndermeyeceğim. Şarkımı söyleyeceğim.
0: İyi de almıyoruz artık. Aynı kişi bir günde bir kere bağlanabiliyor artık.
1: Allah Allah, haklar düştü mü abi?
0: Oo, değişti sistem artık.
1: Allah Allah.
0: Kimsenin hakkına girmiyoruz. Valla.
1: Valla mı abi ya?
0: Valla artık bir kere bağlanıyorum. Bir daha bir şarkı istedim.
1: Ama
0: bir
1: abi
0: daha
1: ben
0: yok.
1: Kazandım yani, bir daha bağlandım.
0: Yok öyle bir şey yok artık. O zaman ben herkesi meşgule atarım. İstediğimi alırım.
1: O zaman abi nasıl yapacağız şimdi bu işi?
0: 2-3 tane isim sayabilirsin. İsim saydırıyorum ama şarkı alamıyorum.
1: O zaman abi bir tane mi isim?
0: Yo, isim say istediğin kadar. Ona biz karışmıyoruz.
1: O zaman abi arkadaşı vereyim. Arkadaşıma şarkıyı söyleyeyim. O söylesin, onun yerine olsun.
0: Geçti o. Bir daha kapatacaksın, bir daha arayacaksın. Öyle şans yok.
1: O zaman abi isim sayayım ben bol bol.
0: Ya düşürebiliyordur, hadi düşür bir daha.
1: Yok abi düşürebilirim de şimdi ne gerek var abi ya. Bir daha şimdi telefon hakkına girmeyelim bile.
0: Hadi isimleri say bakalım.
1: Abi kapalda yatan İsa Aç kardeşime, Ahmet Akçam'a, Ziya Ateş'e, Taner Doğan'a, komutana. Evet. Ondan sonra Süleyman Doğan'a, Eyüp Akdeniz'e. Onlar işte abi ya. Başka sayacak isim yok. Yok abi. Bir parça isteyecektik ama abi devam mı çaldırdığımız?
0: Valla bilmiyorum artık. Öyle şarkı.
1: Vallar var şarkısı abi, sen biliyorsun. Bu
0: vallahi,
1: parça devam mı çalıyorduk ya.
0: Valla bilmiyorum. Allah var yukarıda, giremem.
1: Tamam abi, o zaman ne diyeyim ben. Bu yerini yine bulur, ben düşüttürürüm.
0: Tamam, Allah'a emanet.
1: Tamam abi, hadi kolay gelsin. Görüşmek üzere.
0: Bu arada bunların hepsi hak geçmesin diye. Yani bir kere bağlanan bir daha aramasın. Bir daha illa şu şarkıyı çaldıracağım diye bir şey yok. Çünkü diyoruz ya, kimsenin hakkına girmeyelim. Sonra telefonun başında biz ağaç olduk diyorlar. Bana sitem ediyorlar. Buradan da biraz şey oluyorum yani ben. Hemen bakalım hatta kim var. Alo.
2: Selamun aleyküm abi. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Aydın Açık'tan, İzmirli Bay Tansel.
0: Tansel hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Hayırlı bayramlar. Nasılsın?
0: Allah'ıma bin şükür olsun. Aynı vallahi ya. Yaptığımız bir şey yok. Aynı.
2: Öyle vallahi, bizim de aynı abi. Değişen yok.
0: Kimlere sesleneceksin?
2: Başta Aydın Kapalı'da yatmakta olan Aslan abim Emircan Yazıcı'ya, Mehmet Erol abime, Şafak Demir abime, Çin'e açık cezaevinde bulunan kardeşim Ekrem Tavaslıoğlu'na, babası Serkan Tavaslıoğlu'na, Muhammed Ere'ye, Aydın Açık'taki Aslan abim Reis Ulaş Tekeş'e, Abdülaziz Demir dayıma, Hızlı İmam Rüstem Süzer'e, Mahsun Çoşut'a, Ömer Yalı'ya, Mert Yalı'ya, Emrah Kılıç'a, Sofi Muhammed Duman'a, Ali Rıza Ay'a, Hasan Gündoğan'a, Sergen Karatos'a, Muhammed Ulu'ya, Sebahattin Yüregil'e, Metin Uyan'a, Kadir Taş'a, İzmirli Merdo'ya, Cio abiye, Arnavut Emre'ye, Altın Makas Berber Şahin'e, Salih Oğuzhan Kavas'a, Kuzey Aksa'ya, Şahan Genç'e, Cine, Yıldırım Yıldız'a, Aşkın Yavuz'a, B2-16'daki Memo kardeşime, tüm B1-12 koğuşuna, Park Bahçe'de bulunan Barış Öcal'a, Ali Fenerci'ye selam ederim.
0: Aleyküm selam.
2: İbrahim Düşten'den Cano parçasını istiyorum.
0: Bir dakika.
2: Abi.
0: İbrahim
2: Düşten.
0: Düşten. Düşten'den evet, Cano parçası.
2: Cano parçasını istiyorum.
0: Tamamdır. Evet, bu kadar mı?
2: Eğer ki biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz. Siz olun zaten biz olamazsınız diyerek veda etmek istiyorum abi.
0: Eyvallah. Allah razı olsun. Kendine iyi bak o zaman.
2: Hayırlı bak şimdi.
0: Sağ olasın. Bu ayrılığı isteme benden. Türkiye Vesio saatlerimiz 20.31 oldu ve devam ediyoruz. Bakalım hattımıza kim geliyor, kim geliyor? Alo.
3: Abi ben Nazilli Açık'tan Uzi.
0: Uzi.
3: Aynen abi. Nasılsın abi?
0: Şükür, sen nasılsın?
3: Hamdolsun abi, çok şükür.
0: Allah iyilik versin. Kimlere sesleneceksin?
3: Abi, cümlemize. Buyur abi.
0: Kimlere sesleneceksin?
3: Abi buradan Nazilli Kapalı'da yatmakta olan.
0: Evet.
3: Abi şimdi E6 koğuşundan değerli abim Sadık Bozda, Doğan Zeybek abi, Süleyman Erkan dayım, Bahri Usta'ya, Enes Ekinci'ye, Türkel Say, Namı Değer Tıraş abime selamlar olsun. Evet. E7 koğuşunda yatmakta olan Uğur Çınar, Ömer Genç Ali, Batuhan Duman, Mert Ali Taşçıyan kardeşime, Yılmaz Karaş, Savaş Aksu, Nihat Coşkun, Kerim Partal, Onurcan Öksüz'e, Bekir Baldır, Namı Değer Kel, Mehmet Kaşlı abime, Yusuf Erdemir kardeşime, Erkan Taran abime, Sinan Yakut abime, Hüseyin Öztürk abime selamlar olsun.
0: Evet.
3: Abi açıkta olan değerli abim Volkan Çelik'e, Sinan Kaya'ya, Serkan Coşkun Demir'e, Kurtarıcı Mehmet'e, İdris Yörüklü abime, Ali Bulut abime,
0: evet,
3: Uğur Eken abime, sana Kaya kardeşime selamlar olsun abi.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
3: Abi bütün kader mahkumlarının Ramazan bayramı, Kurban bayramı mübarek olsun.
0: Başka? Var mı başka bir şey?
3: Abi bir de kapalıda yatmakta olan Semih Topal, Samet Topal selam olsun.
0: Aleyküm selam.
3: Semih, etrafındaki insanlara ayık olacak mısın? Kurtarıcı Mehmet'in selamı var.
0: Bu kadar
3: bir şarkı
0: mı?
3: Şarkı bırakmak istiyorum abi geceye.
0: Hadi söyle onu da.
3: Ahmet Kaya'dan Dağlar Dağlar Sözüm Var Sana.
0: Dağlar Dağlar Sözüm Var Sana.
3: Sözüm Var Sana. Aynen abi, iyi yayınlar. Allah'a emanet.
0: Allah'a emanet, sen de kendine iyi bak.
3: Eyvallah abi.
0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve bakalım hatta kim var? Alo.
4: Selamünaleyküm abi, ben Doğukan Genç abi. Parkbahçı'dan arıyorum.
0: Evet Doğukan.
4: Abi kolay gelsin, yayınlar.
0: Nasıl gidiyor? Çok çalıştırıyorlar değil mi sizi?
4: Yok be abi. Zaten çalışmaya geldik buraya ya. Sıkıntı
0: olsun
4: yok.
0: Ama çok çalıştırıyorlar diye duydum ben.
4: Çok çalışıyoruz abi, yapacak bir şey yok.
0: Ya.
4: Zaten burada bir ayımız kaldı. 5 ay oldu geleli.
0: Oh.
4: Bir ay sonra Çin'e gideceğim.
0: Oho, Çin'e mi gideceğiz? Mangal yakacak mı?
4: Ha,
0: ben de dedim ona mangal yakacak bize.
4: Yok be abi, ne mangalı, çıkamadık ki daha.
0: Çıkınca yakarsın o zaman.
4: Çıkınca yakacağız zaten abi.
0: Eyvallah.
4: Abi kapalı yatanlara bir kaç isim söyleyeceğim sana.
0: Hadi söyle bakalım.
4: Ne yazıyorsun? Dur. Abi kapalı ceza, Aydın kapalı cezaevinde yatmakta olan Ziya Ateş, Yıldırım Kiptayım, Ahmet Doğan, İsmail Uzman, Hasan Çalışkan, Eray Kuyucu, Yakup Çantosun, Cavit Girgin, Tako, Hasan Baldan, Aydın Açık cezaevinde yatmakta olan Ulaş Tekeştay'ım, Akın Kılıç, sonra Çin Açık cezaevinde yatmakta olan Haşim Erkun, Oğuz Kavak,
0: evet,
4: Özgür Alptürk, Oğuzhan Yavaş, Oğuz Kavak.
0: Başka?
4: Kardeşim bir dakika, kafamı karıştırma, kafa dersin telefonu ya. Alo.
0: Tamam, dinliyorum ben seni, say.
4: Abi şimdi Parkbahçe'de beraber yatmakta olduğum Serkan Çakmak, Mehmet Akbağ, Atlan Yörük,
0: evet,
4: Ali Oluç, Onur Göğük, Doğuş Doğukan Yegin.
0: Evet.
4: Ha, Oğuzhan Karakıyak abi, bu kadar.
0: Bu kadar mı?
4: Evet abi, bir tane şarkı söyleyeyim böyle. Kim?
5: Cihan Kurtoğlu.
0: Cihan Kurtoğlu.
4: Abi, Cihan Kurtoğlu'ndan şarkı adı ne? Ahmet Arslan.
0: Bir dakika, Cihan Kurtoğlu'ndan
4: bir şarkı çalıyor. Abi herhangi bir şarkı çalıyor ya Cihan Kurtoğlu'ndan.
0: Tamam, Cihan Kurtoğlu'ndan bir tane
4: Ahmet
0: şarkı.
4: Ahmet Arslan mı?
5: Ha,
4: Cihan Kurtoğlu'na gelsin diyor abi. Oğuzhan Karakıyak'tan Cihan Kurtoğlu'na gelecek. Ahmet Arslan'dan abi.
0: Ya.
4: Ahmet Arslan şarkıcı yani.
0: Karıştı. Nasıl karışıyor gördün mü? Ahmet Arslan hangi şarkısı? Şarkının
4: abi, şarkı
0: hangisi?
4: Önemli değil.
0: Ha, Ahmet tamam, Arslan'ın ben Ahmet Arslan'dan bir tane gönderiyorum o zaman.
4: Tamam,
0: Allah'a emanet.
4: Tamam abi. Burada bir arkadaşım var, onu vereyim.
0: Yok adam, yok adam. Almıyoruz. İkinciyi almıyoruz.
4: Abi,
0: kendine iyi bak.
4: Evet.
0: Evet, bakın bunu tekrar söylüyorum her yayında. İkinciyi almıyoruz. İkinci nasibi varsa, kısmeti varsa canlı yayın numarasını aradığında zaten düşürür. Hemen kimin hakkı değil mi? Yani hakka girmeyelim lütfen. Kimin şansı, kimin bahtı varsa arasın, o gelsin. Devam edelim ve bakalım hatta kim var? Alo.
6: Alo abi, selamun aleyküm. Aydın ben abi, Nazil Açık'tan arıyorum.
0: Evet.
6: Ne yapıyorsun abi, nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın?
6: İyiyim abi, Allah razı olsun, sağ olasın. Sana duacıyım şu andan, bayramın barik olsun.
0: Cümlemizin.
6: Eyvallah abi, Allah razı olsun. Abi ben kafadaki arkadaşlarıma seslenmek istiyorum.
0: Hadi seslen bakalım.
6: Abi ben 4'e yatan Valat Yakmoğlu kardeşime, Cihan Dinar'a, İbrahim Çeçen'e, Ondan sonra Melih Karaca'ya. Ondan sonra Yavuz Çoban'a, Ali Tam Yalçın'a. Onlara çok çok selam olsun abi.
0: Evet.
6: Ondan sonra Muhsin Taş, Kutbedin Taş daima çok çok selam olsun. Berat Taş kardeşime çok çok selam olsun. Ondan sonra Bebeş'te yatan abi, Zahir abime selam olsun.
0: Evet.
6: Zahir abime. Ondan sonra E4'te yatan Aslan kardeşim Kemal Çetin'e çok çok selam olsun. Ondan sonra abi Yeşil Yurt sayfası çocuklara, gençlere selam göndermek istiyorum.
0: Evet.
6: Abi Vallado kardeşime, Emre Tural'a, Emre Gümeş'e, Sinan Horozan'a, ondan sonra Fatih Kaçar'a, Tahir Kaçar'a, Ozan İktuğ'a, Bilal Karakoç'a, Sadık Aydın kardeşime, bunlara çok çok selam olsun. Evet. C7'de Kerem Durak dayıma, C7'de yatan Yakup Yürüklü abime İzniz dayının çok çok selamı var.
0: Aleykümselam.
6: Şahin Durak dayıma da çok selam olsun. C16'da yatan Hazar'ın çok çok selamı var. Abi açıkta yatan İzlis Yürüklü Aslan dayıma çok çok selamlar olsun. Serdal Demir abime çok selam olsun. Aslan kardeşim Hazar Durak kardeşime selam olsun. Namı Değer Cüneyt Gezerk abime, Kral abime çok çok selam olsun.
0: Evet.
6: Mehmet Eşik kardeşime, Ahmet Eşik kardeşime, Berke Yılmaz kardeşime selam olsun. Erdal Güler abime selam olsun. Serhat Bora, Namıcıya Çiko abime çok selam olsun. Ondan sonra Hacı Murat abime çok selam olsun abi burada.
0: Evet.
6: Bilal abime, Kütahyalı Bilal abime çok çok selam olsun. Bilal Taşkın abime çok selam olsun.
0: Tamam.
6: Evet abi.
0: Bu kadar mı? Var mı, var mı başka?
6: Başka yok abi, bir arkadaş izliyor efendim. Abi Emre Tural'a ve Sadık Aydın'a, Hazar Durak'a çok çok selamı var.
0: Evet.
6: Serhat Demir, Serkan Demir'e de çok çok selam olsun abi.
0: Aleyküm selam, evet.
6: Ondan sonra namı diye Christopher Berber Yusuf'a da selam olsun abi.
0: Tamamdır.
6: Burada çıkıyor yatan kardeşim. Abi son olarak da müziğimi istiyorum abi senden. Berat Taşkın kardeşimden gelsin, geldi bu şarkı. Azer Bülbül'den Vazgeçemem.
0: Azer Bülbül Vazgeçemem.
6: Aynen öyle abim.
0: Tamamdır. Bu kadarsa tamam. Allah'a emanet.
6: Eyvallah abim, ben teşekkür ettim. Sağ ol, Allah'a emanet.
0: Kendine iyi bak, Allah'a emanet. Evet, Türkiye Vesio saatlerimiz 20.39. Bu arada Alpay Çömez şu anda bizi dinliyor. Sevgiler, selamlar olsun ona da. İyi yayınlar demiş. Vallahi tatlıyı başkasına kaptırdı ama olsun. Alpay Çömez'e de sevgiler, selamlarımızı gönderiyoruz. Bir canlı bağlantı daha alacağım. Sonrasında bir şarkımız var. Alpay Çömez'den gelecek bu parça ve bakalım hemen hatta kim var? Alo.
7: Alo, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar.
0: Allah razı olsun.
7: İyisin, ben Akrep Serdar.
0: Şükür vallahi, aynı koşturmaca devam. Sen nasılsın?
7: İyi diyelim, iyi olsun. Bu arada senin de tüm Müslüman aleminde Kurban Bayramı kutlu olsun kardeşim.
0: Amin.
7: İyisin inşallah.
0: Daha nice bayramlara dışarıda görüşmek dileğiyle diyeyim ben.
7: İnşallah, inşallah. Aynen. Dediğin gibi abisi. Buradan sevdiğimiz, saydığımız kardeşlerimiz, abilerimiz, arkadaşlarımıza isimlerini sayacağım. Selam tamam. göndereceğim. Bayramlarını kutlayacağım şimdiden.
0: Tamamdır.
7: Senin
0: mikrofon sende.
7: Daha senden Allah razı olsun bu programı yaptığın için.
0: Eyvallah.
7: Evet, sayıyorum ismi.
0: Tamam.
7: Arda Taşyapı, Sadık Köse, Necdet Tereli, Uğur Dinar, Arkın Üşüntü, Hatay Ertaş, Sabri Curacı, Erdinç Çapkın, Burhan Danış, Arda Taşyapı, Emircan Üşüntü, Yılmaz Azatkaya, Ömer Deniz, Mehmet Şenses, Selami Akrancı, Serkan Akrancı, Gazel Taşyapı, Onur Karan, Velat Yakıoğlu, Cihan Dinar kardeşime ve kapalı yatan herkese selamlar olsun. Bayram kutlu olsun diyorum. Abi şarkı isteğimizde senin Gideyim Gideyim reklam arasında çaldığın var ya, roman havası.
0: O hangisiydi i̇şte, ya?
7: Gideyim Gideyim sazda çalıyor da dertli gibi ama roman havası yapmışlar.
0: Gideyim Gideyim bakayım şöyle de. Bilmiyorum ki tamam. Ankara'dan göçtü bir gelin o mu?
7: Evet odur.
0: Tamam.
7: Doğru. Tamam. Oldu, sağ ol abi, hayırlı yayınlar. Hayırlı akşamlar, şimdiden bayram kutlu olsun. Allah'a emanet.
0: Evet, bu arada bir şarkı göndereceğim dedik. Özellikle ama özellikle Alpay Çömez'den Ulaş Tekeş, Denizlili Şevket Acar, Jet İmam, Tansel Ocak, beni tanıyan herkese selamlarımı iletirsen sevinirim. Bayramlarını şimdiden kutlar, en kısa zamanda özgür günlerde inşallah denmiş. Bir canlı bağlantı daha yapacağım, sonra bir parça istemiş. Onu da göndereceğiz. Özellikle Ulaş Tekeş'e armağan etmiş, reise demiş, koca reise gelsin demiş. Bakalım şöyle bir hatta kim var? Alo.
8: Selamünaleyküm. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin Hızlı İmam.
8: Şimdiden Mustafa, bayramın mübarek olsun abicim.
0: Amin cümlemizin. Ya bize her gün bayram ama olsun.
8: Ben yine de şimdi bayramlarını tutayım abi senin.
0: Evet, sen eş
8: abicim, olsan. Abicim, ben Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun yayıncısı Rüstem Süzer.
0: Evet.
8: Kapalıda bulunan arkadaşlara selam göndermek istiyorum. Ve bayramlarını eşten dileklerimle kutlamak istiyorum.
0: Evet.

0: Daha sonra açıkta bulunan kardeşlerime İzmirli Tansel, Abdülaziz Demir dayıma, Hüsamettin dayıma, Aslan dayım Ulaş Tekeş'e,
1: evet,
0: Fırat Gülüş dayıma, Mahsun Coşut, Sergen Karatosun, Hasan Gündoğan, Ömer Yalı, Sabahattin Yüregin, Mert Yalı, Emre Değer, Hüsnücan Canbaz, Ahmet Becerik, Salih Kavas, Eyüp Denktaş, Namı Değer Tunay Manyasıl dayıma, Kadir Öztürk, Hakan Yıldız, Ahmet Moran, Şahan Genç, Cio abi, Emrah Kılıç, Olcay Gülakar, değerli bacanağım İbrahim Sevimli, Sadullah Avcı, Kenan Demir, Kadir Taş, Yavuz Yaman, Günay Sütçü dayıma ve Muhammed Uslu.
1: Evet.
0: Yine açıkta bulunan değerli kardeşim Ekrem Tavaslıoğlu ve babası Serkan Tavaslıoğlu ve Özgür Saraç'a gelsin. Nazil'de yatan Murat Şengüler dayıma gelsin.
1: Evet.
0: Mustafa Aykut kardeşimize gelsin abicim. Daha sonra dayımın unuttuğu bir kaç arkadaşı varmış. Onları da söyleyeyim.
1: Tamam.
0: Evet, bir saniye. Tut bakayım. Hı. Abicim, Sarı Kadir'i, Cino'yu, Şino'yu, yeğeni İzmirli Mami'yi unutmuş. Onları da çok çok selam eder. Yiğitcan Kip, Yıldırım Kip, Sökeli demiş. Aslan dayım Ulaş Tekeş.
1: Evet.
0: Onlara da çok çok selam var.
1: Aleyküm selam.
0: Parçamı isteyeyim abi.
1: Tamam, ne göndereceğiz?
0: Güne veda edeyim. Damla Arcan'dan.
1: Evet.
0: Giderim senden.
1: Giderim senden değil mi?
0: Evet.
1: Tamamdır. Var mı başka bir şey?
0: Günün sözünü söyleyerek geceye veda etmek istiyorum.
1: Tamamdır.
0: Şov yapmak için çıktığınız bu sahnede dansız olmuşsunuz. Haberiniz yok. Karakteriniz otururken sandalyenizi mi çektiler? Bu kadar karaktersiz oldunuz.
1: Eyvallah. Bu kadar mı?
0: Eyvallah abicim, bu kadar.
1: Kendine iyi bak.
0: Hayırlı akşamlar abicim. Allah'a emanet olun.
1: Allah'a emanet senden. Evet, artık bir şarkı göndereceğim dedim ve o şarkıyı gönderiyorum. Özellikle ama özellikle bu güzel parçamız Alpay Çömez'den Ulaş Tekeş'e, Denizlili Şevket Acar'a, Jet İmam'a, Tansel Ocak ve beni tanıyan herkese selamlarımı iletiyorum. Bayramlarını şimdiden kutlarım. En kısa zamanda özgür günlerde inşallah demişler ama özellikle bu güzel parça Reis Ulaş Tekeş'e geliyor. Hadi bakalım.
2: Şimdi okuyacağım eser bu Reis şarkısının yazarı değerli sanatçı abim Ahmet Yılmaz için yazılmış ve ithaf edilmiş bir eserdir. Hadi bakalım.

0: Şehit.
1: Evet, Alpay Çömez verilerdi bu güzel parçayı. Özellikle ama özellikle dedi.
0: Şehitleri düşün reis.
1: Reis Ulaş Tekeş'e.
0: Reis.
1: Denizlili Şevket Acar'a, Jet İmam'a, Tansel Ocağa ve beni tanıyan herkese dedi. Bayramlarında şimdiden kutlarım en kısa zamanda, özgür günlerde inşallah diye de ekledi mesajına ve devam ediyoruz canlı bağlantılarla ve bakalım kim geliyor hattımıza, değil mi?
2: Selamun aleyküm abi.
1: Aleyküm selam, hoş geldin.
2: Abi ben Nazlı Çiçekten arıyorum.
1: Evet.
2: Abi buradan Kapalı'ya seslenmek istediğim abilerim var.
1: Hadi seslen bakalım.
2: Abi beraber kader ortaklığı yaptığım Umut Keskin abimin Kapalı'da B2 koğuşunda yatmakta olan Hüseyin Çağlan'a çok çok selamım var. Hüseyin abi, Umut Keskin abimin çok çok selamım var abi sana. Abi C1'de yatmakta olan Kudret Elçik abim, Ümit Bilgen abim, İbrahim Kuşu abim, Üçgen Tamer abim. Tamer Üçgen mi ne? Aynen o. Evet. Başka kim var? Hasan Dibekçi abim, Okus Bokus, Mazlum Güngör abim, Servet Kocaman abim, Yakup Yürüklü abim, Emre Gümüş abim, Mehmet abi, Muhammed Çetin abim, Kazım Özeg abim.
1: Evet.
2: C1 koğuşunda yapmakta olan amcam Süleyman Elcik. Amcam Süleyman Elcik. Kuzenim Sinan Kıvcı. Mehmet Elcik. Bunlara buradan çok çok selamlarım var abi.
1: Tamamdır.
2: İzzet Yürüklü'nün ne ki bu? Öncelikle C7'de bulunan kardeşin Piçe Yakup Bey, Mami Çetin, Süzü Dayı'ya.
1: Evet.
2: Bayak Koğuşu'nda bulunan Ayşe kardeşine, kardeşi Acı Muro'ya, bizleri tanıyan herkese.
1: Evet.
2: Enes Yıldırım.
1: Evet, bu kadar
2: abi,
1: mı?
2: Bir saniye. Kardeşleri, bunlar ne abi? Kardeşleri Azar. Azar Durağ'ın, Şahin, Serdar Ağa, Serhat kardeşine.
1: Evet, başka?
2: Serkan kardeşine selamlar olsun. Şahin Durak kardeşine, Engin Akyüz kardeşlerine selamları var.
1: Aleyküm selam.
2: Abi bir tane şarkı isteğim var.
1: Söyle onu da.
2: Adanalı Ayhan, döneceğim bir gün.
1: Adanalı Ayhan, döneceğim.
2: Evet, Hüseyin, Umut Keskin'den Hüseyin Çağlayan'a gelsin.
1: Eyvallah. Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi.
1: Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Allah'a emanet abi.
1: Bu arada Celal Önler'e de kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun değerli eşinden ve kızlarından. Celal Önler'e sevgiler, selamlar olsun. Ayrıca İnan abime de sevgiler, selamlar olsun. İnan Işık şu an beni duyuyorsa ya da koğuşunda, onu bilen varsa, hani radyoyu belki dinlemez, o bol bol kitap okurdu, ama ona da sevgiler selamlar olsun İnan abim. İnşallah duyuyorsundur yani. Sana da sevgiler selamlarımı gönderiyorum. Bu arada Raif, sana da sevgiler selamlar olsun ve bakalım hatta kim var. Alo.
3: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
3: Nasılsın abi?
1: Allah'ıma bin şükür olsun. Sen nasılsın?
3: İyiyim Allah'a şükür. Ben Nazilli Açık'tan Karam.
1: Meşhur Karam.
3: Evet abi.
1: Kimlere sesleneceğiz?
3: Aydın açık kapalı yatan kardeşim İrfan Çeşmeci, abim Ozan Çeşmeci, Zeki Akbulut dayım, Arkın Üçüntü kardeşim, Orhan Tirit dayım, Ahmet Ballı kardeşim, Müslüm Karaduman abim, Erdoğan kardeşim, Süleyman Doğan dayım, Sait Doğan dayım, Cemal Angül kardeşim, Can Gül abim, Cem Hoş, bütün B5 koğuşunu selam olsun, Seyfettin Göl dayı, Bilginer Gönüştem, Necati Göl abi, Akrep Serdar abim, Gökhan Endek abim, Ramal İbrahim dayı, Taner Doğan abim, Ali Tereli kardeşim, kayınçım, Fethi Karaduman kardeşim, Müşko, Uğur İşli, enişte bizim. Bunların hepsine selam olsun abi. Nazilli Açık Yatan kardeşim, değerli kardeşim İsmail Ülker, Ferit Yolcu abim, Kamil Aydemir dayım, Tolga evet. Yılmaz, Osman Menekşe dayı, Şevki Sert abi, Berkay Karagöz, Volkan Kaya abi, Mehmet Akan kardeşim, Ahmet Yörük Ahmet, Ali Marsak, Sercan Demir Özen, yakın kardeşim Ahmet Canlı abi, Sinan Özen kardeşim, Mustafa Kurtalan abim, Aydın Öge, Mehmet Öge abim, Escobar adımda da Serkan, Tökeli Serkan, Tahir Ayhan, Çağlar Başkan,
1: evet.
3: İdris Yörüklü abim, Yusuf Ali Döner, İbrahim Duran abim, Onur Deniz abim, Şakir Yıldırım abim, kapalı yapmakta olan Egemen Güney kardeşim,
1: evet.
3: Cihan Dinar, Velat Yakoğlu, Batuhan Çavuşoğlu kardeşim, Mutlu Sert kardeşim. Abi bir de Egemen Güney'in çok selam var. Bayramını kutluyormuş.
1: Sen de selam şimdi söyle ona.
3: Bu kadar abi. Şarkımı, istek şarkımı söyleyeyim abi.
1: Tamam da söyle.
3: Neşet Ertaş'tan.
1: Neşet Ertaş.
3: Zülüf dökülmüş yüze.
1: Zülüf dökülmüş yüze. Tamamdır.
3: Bu B11 yatmakta olan abim Can Gül ve bütün koğuş arkadaşlarına gelsin abi.
1: Tamamdır. Bu kadar mı?
3: Bu kadar abi.
1: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
3: Sen de.
1: Evet, Türkiye Vesto saatlerimizi 20.57 yaptık. Artık canlı bağlantılarımızın sonuna geliyoruz ama mesaj göndermek isteyen değerli dinleyicilerim mesaj göndermeye devam edebilirler. 0532 686 7837'den bize yazıyorsunuz ve bakalım hemen hattımızda kim var? Alo.
4: Alo, selamun aleyküm. Ben Aydın Açık'tan Kuzey Aksay.
1: Kuzey Aksay.
4: Evet. Buradan öncelikle Kapalı'daki abilerime istek göndermek istiyorum.
1: Tamam, mikrofon sende.
4: Aydın Kapalı'da yatan, C4 koğuşunda yatan namı diğer bombacı Birkan Akbay, Aslan abim can yoldaşıma gelsin. Ondan sonra tekrar C9 koğuşta bulunan Abdullah Karademir, Cafer Turhan, Orhan Kapkara, Ömer Karaman, Şafak Karaman, Erhan Özdemir, Semih Çıtak, Sinan Öztürk, Umut Bahçıvan ve tüm C9 koğuşuna gelsin. Ondan sonra Aydın Açık'taki Ulaş Tekeş abime, Las Serdar abime, Servet Akdağ abime, Yavuz Yaman abime, Abdülaziz Demir amcama, Hızlı İmam abime, Emrah Kılıç abime, İzmirli Tansel abime, Cengiz Yataz abime, Ömer Yalı abime, Yıldırım Yıldız abime, Mahsun Coşkun abime, Hüsnü Can Canmaz abime ve Volkan Gacar abime gelsin.
1: Evet.
4: İstek şarkımı söylemeden önce şunu söylemek istiyorum abi. Birkan abi, kantinde pul yok, gelsin, ben sana mektup atacağım, sen bana yaz abi, ben sana cevap atacağım. İstek şarkım da Müslüm Gürses, Vazgeçmem.
1: Bir dakika, hemen yazalım.
4: Bu da Aslan abim, Birkan Akbay'a gelsin.
1: Müslüm Gürses, Vazgeçmem, değil mi?
4: Evet.
1: Tamamdır, bu kadar mı?
4: Bu kadar.
1: O zaman
4: şimdiden bayramınızı kutlarım, mübarek olsun.
1: Cümlemizin. O zaman kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.
4: Sağ ol, siz de iyi akşamlar.
1: Evet, Türkiye Vesto saatleri 20.59. 20.59, artık canlı bağlantılarımız bitiyor. Mesajlarla devam edeceğiz. Ve bakalım hemen hattımızda kim var? Alo.
5: Alo. Selamun aleyküm abi.
1: Aleyküm selam.
5: Hayırlı bayramlar.
1: Allah razı olsun cümlemize.
5: Abi ben Çeşitepe'li Ömer. Açık cezaevinden arıyorum da.
1: Evet Ömer. Kimlere sesleneceksin?
5: Geçen hafta da bağlanamadık bir türlü sana.
1: Aha şimdi bağlandın.
5: Kapalıdan yeni çıktım ben.
1: Kapalıdan çıktın. Koğuşta kaç kişi vardı?
5: En son 34 kişiydi.
1: Tamam, 34 kişinin ismini sayabilir misin?
5: Hepsini sayabiliriz.
1: Hadi say bakalım. 34 tane sayacağım tek tek.
5: 34 kimisi aklıma gelmeyebilir ama abi.
1: Ya. Neyse hadi sen say, aklına geldi.
5: Deokun uçunda bulunan Tarkan Öztürk abime, Hikmetullah Emul dayıma, Cemal Durmuş abime, Müslüm Tok abime, Mehmet Yumuk kardeşime, İzmirli kardeşime,
1: evet.
5: C16 koğuşunda bulunan Tekin kardeşime, Tacu kardeşime, D4'te bulunan Can Sağ kardeşime, D3'te bulunan Yılmaz Polat abime, bu kadar söyleyeceklerim. Hepsine çok
1: bu kadar mı?
5: Bayramlarımı mübarek ediyorum.
1: 34 aynen. Tane dedin. 5-6 tamam, anca oldu.
5: Hesabından çıkmış şu an. Listede yapmadım kendime.
1: Tamam, sen bir liste yap bir dahaki yayını o zaman.
5: Tamam, tamamdır abi.
1: Tamam mı? Ne çalacağız onlara?
5: Sana bırakıyorum.
1: Tamam o zaman, ben bir tane gönderirim o zaman.
5: Tamamdır.
1: Allah'a emanet, kendine iyi bak. Evet, hemen bir şarkımız var. Bir şarkı, şöyle bir mesajımız vardı. Bayağı bekledi. Onu bir gönderelim. O bir aradan bir çıksın şöyle hemen. Evet, neredeydi? Bakıyoruz. Evet, şöyle bakalım. Evet. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Ben Can demişler. Nazilli Bayan Kapalı cezaevinde bulunan canımdan çok sevdiğim karım Çaykarama. Hemen şöyle güzel bir kısa bir artık beşlik mi desem, hatta altılı bir söz göndermiş, ona bakalım. Taş duvarların ardında sen, asil bir sabır. Dışarıda ben, adımları prangalı bir adam. Gözlerin o dar koğuşta memleket kokulu bir rüzgar. Ben seni sevmek zifiri karanlıkta güneşe inanmaktır. Varsın sussun avlular, varsın kapansın kapılar. Yüreğindeki o hür şafak bu karanlığa boğar demiş. Bir de şarkı istemişler. Şarkısını da birazdan göndereceğim ama özellikle ama özellikle Candan, Nazilli Bayan Kapalı cezaevinde bulunan canından çok sevdiği bir tanecik eşi Çaykarasına armağan olacak belirlediği şarkı. Ben de bir yandan şarkıyı arıyorum. Zaten fonum da değişti. Böyle değişince bir anda her şey kararıyor gözlerimiz. Evet, mesajlarla devam edeceğiz dedik. Çünkü canlı yayın bağlantılarımız bitti. Biliyorsunuz ki 21 itibariyle bitiyor. Ama 21.30'da bir 4-5 kişi daha alacağım. 21.30'da bakın. 21.30'da canlı bağlantıları biraz devam ettireceğim. Biraz şöyle mesajları göndereyim. Çünkü onlar birikti. Onları aradan çıkarmam lazım. Dediğim gibi 21.30'da hani geç kaldım, ben bağlanamadım ama bağlanmak istiyordum diyenler 21.30'u bekleyecekler. Ve bakalım şöyle hemen şarkıyı da gönderelim. Özellikle ama özellikle bu güzel parçamız Candan, Nazilli Bayan Kapalı cezaevinde bulunan canımdan çok sevdiğim karım Çaykarama gelsin demiş. Hemen o güzel parçayı dinleyelim. Arkasından yine buradayız.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor, artık mesajlarla devam edeceğiz. 21.30, bakın 21.30'da bir iki canlı bağlantı daha gerçekleştireceğim yetişemeyenler için diyelim. Devam ediyoruz. Bu arada bakın, Mahkumun Sesi programını dinleyen değerli dinleyicilerim, bu programda şöyle bir şey var. WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Bakın, mahkum saatinde farklı bir sistem işliyor. 0532 686 7837 numaralı hatta WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Yani Instagram'dan yazmanızın bir anlamı yok. Bu programda sadece ve sadece bu numara üzerinden WhatsApp'tan iletişime geçmeniz lazım. Başka bir yerden yazdığınızda biz hiçbir şeyi görmüyoruz, bilginiz olsun. Her neyse, devam edelim. Bizim tek numaramız 0532 686 7837. Bakın, 0532 686 7837. Tekrar söylüyorum. Bazı dinleyenlerim diyor ki işte Facebook'ta yorum yapıyorduk. Yorum yok. Hiçbir şey yok. Bu programda sadece ve sadece WhatsApp'tan iletişime geçiyorsun. Artık eski bir şey yok. Her şey yeni sisteme dahil. Bu şekil ilerleniyor. Bilginiz olsun. Tekrar hatırlatıyorum. Başka yerden yazmanıza, aramanıza gerek yok. Tek numara 0532 686 78 37'den WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Canlı yayın numarasını aramayın. Bakın, tekrardan söylüyorum. 21.30'da arayacaksınız. 21.30'da ben sizin için duruyorum burada. O yüzden hani onun da şarjını bitirmeyin. Şarjınızı bitirdiğin an zaten yayına da devam edemem. O yüzden gelen mesajlarla devam edeceğiz. Bu şarkı canımdan kıymetli olan eşime, Celal Önler'e gelsin. Sabırla geleceğin günü bekliyoruz. Bu bayram yanımızda değilsin belki ama her dakika kalbimizdesin. Sensiz hiçbir şeyin tadı tuzu yok. Yoldaşım, her şeyim sensin demiş ve güzel bir parça istemiş. Onu göndereceğiz. Özellikle ama özellikle Celal Önler'e. Tüm güzel parçalar armağan oluyor değerli eşinden, kızlarından. Özellikle Celal Önler için bu güzel parçayı dinleyeceğiz. Seyfi Doğanay, Gelmedin Gelecektin kulaklarınıza geliyor. Hep birlikte dinleyelim, arkasından buradayız.

sevecektin. Hani, hani beni sevecektin. Bir oğlumuz olunca adını verecektin. Bir kızımız olunca adını verecektin. Adımızı verecektin.

Evet, mesajlarla devam edeceğiz dedik. Türkiye Vesto saatinin 21.15 ve hemen diğer mesajımıza bir bakalım. Merhabalar, iyi yayınlar, ben Denizlili Davut. Bu şarkım Çin'e açık cezaevinde yatmakta olan Denizlili Şevket Acar Reis'e gelsin. Özgür günlerde görüşmek üzere, az kaldı demiş. Özellikle ama özellikle Denizlili Davut'tan, Çin'e açık cezaevinde yatmakta olan Denizlili Şevket Acar Reis'e gelsin demişler. Bergüzar istenmiş. Bergüzar göndereceğiz özellikle. Evet, sizler ne yapıyorsunuz? 0532 686 78 37 0532 686 78 37 WhatsApp'tan sadece yazıyorsunuz. Mahkum saatinde sadece ve sadece WhatsApp'tan bizimle iletişime geçiyorsunuz. Ayrıca tüm güzel parçalar, tüm güzel parçalar Celal Önler'e de armağan oluyor. Ve gelsin bakalım Bergüzar, değil mi? Bu güzel parçamız özellikle Denizlili Şevket Acar'a armağan oluyor. Denizlili Davut'tan. Hadi bakalım.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz Türkiye ve Söz. Saatlerimiz 21.22 ve şöyle bakalım mesajlardan devam edelim. Aydın E-tipi kapalı cezaevinde D2 koğuşunda yatan Cüneyt Yaman'a Ayşe, Buse ve Aymina Yaman kızlarından elbet bir gün babam, o güneş bize de doğar, seni çok ama çok seviyoruz demişler. Ve güzel bir parça belirlemişler, ona yer vereceğiz. Özellikle ama özellikle Cüneyt Yaman'a tüm güzel parçalar armağan olsun. Kızlarından Ayşe, Buse ve Aymina Yaman'dan canından çok sevdiği babaları Cüneyt Yaman'a özellikle bu güzel parçamız gelecek. Onu bir gönderelim. Onun hemen sonrasında yine burada olacağız. Sizler ne yapıyorsunuz? 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bize yazıyorsunuz. Tek yapmanız gereken 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bize yazıyorsunuz. Özellikle ama özellikle Cüneyt Yaman'a, Ayşe, Buse ve Aymina Yaman kızlarından özellikle babalarına seni çok ama çok seviyoruz demişler. Bu güzel parçayı dinleyelim, arkasından yine buradayız.

0: Arıza Show.
1: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bu arada bakın. Şimdi radyoda şarkı çalıyor. Ben canlı yayını alacağım diye bir şey söylememişim. Ben bu yayına siz benim, yani şöyle söyleyeyim size bakın. Böyle olduğunda benim bütün şevkim kaçıyor. Hani bir şey yapmak istiyorsam da yapmamak için böyle dönüp gidesim geliyor. Ben bu radyoya çıktığımda zaten size söylüyorum, bakın şu saatte canlı yayını yapacağım, şu saatte tekrardan alacağım. Ama yani radyoda şarkı çalarken o telefonun şarjını bitirmek için arka arkaya meşgule atmama rağmen sürekli arıyorsunuz. Bakın ben zaten söyleyeceğim dedim. Canlı yayın yapacağım, katılamayanlar için tekrardan alacağım dedim. Ama hani böyle aklım da diyor ki engelli arayan numarayı bir daha arayamaz. Vallahi bak. Normalde canlı bağlantılarımız 21'de son olur. Kim olursa olsun arkasında bir daha canlı yayın olmaz. Bizim 21'de canlı telefon bağlantılarımız bitti. Gerisi benim. Bakın ben kendim diyorum ki ya hadi yetişemeyen oldu, bir şey oldu, bir iki daha alayım. Böyle hani araya sıkıştırayım diyorum ama bu tarz olursa 21 itibariyle, bakın 21 itibariyle canlı bağlantılar biter. Sadece ve sadece mesajlarla gelirim. Bilginiz olsun. Sonra demeyin niye böyle, niye şöyle. İşte diyorum ya, ben canlı yayını alacağım dediğimde arasanız hiç böyle bir şey olmayacak. Bunu diyorum. Yani yoksa benim 21'de canlı bağlantım bitmiş. İster alırım ister almam. Gerisi yani. Daha da başka bir şey söylemiyorum. Neyse. Yarın bayram diyoruz. Sesleri duyuralım. İnsanlar hani şey yapsın. Sevdiklerine ulaşsın. Ama dediğim gibi yani benim yarın bayram. Yani benim canımın sıkılmasının ne gereği var değil mi? Yani biraz hak verirseniz anlarsınız zaten. Neyse bakalım şöyle hattımıza kim geldi. Alo.
2: İslam, selamünaleyküm kardeşim, bayram mübarek olsun.
1: Allah razı olsun, hoş geldin.
2: Öncelikle Emin abim de bayram çok çok mübarek olsun kardeşim. Onu iletirsin, zaten dinliyordur o bizi.
1: Evet, dinliyordur o.
2: Ben Denizli Şevket Acar. Öncelikle abim Alpay Çınırca buradan kucak dolusu selamlar iletiyorum.
1: O da dinliyor.
2: Duyuyorum buradan. Evet, Allah razı olsun bizden.
1: Evet.
2: Kardeşim Davut Ayvaz da o şekilde. Aynı şey gurbeti bizi yani memleket hasretiyle yaşatmıyorlar buralarda.
1: Evet.
2: Biz açıktayız. Hani sağ olsunlar, bizi unutmadılar burada. Hepsinin hani cümlelerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Hepsini çok çok selam ediyorum abicim.
1: Evet.
2: İstek parçamızda hani biraz önce çaldın ama bir daha isteyemeyeceğiz biliyorum. Yine de sen Kocaeli'yi çalarsan bizi çok mutlu edersin.
1: En son çalar.
2: Tamam.
1: Tamamdır. Tamam.
2: Kardeşim de Burak Özkan var buradan. Herkese çok çok selamlar. İyi yayınlar kardeşim. Bayramımız var olsun.
1: Allah'a emanet. Kendine iyi bak. Dikkat et.
2: Allah'a emanetsin.
1: Evet, Türkiye Vesio saatlerimiz 21.34. Son 1-2 kişiyi canlı yayına alıyorum. Sonrasında canlı yayın diye bir şey yok, bilginiz olsun. Ve bakalım hattımızda kim var. Alo.
3: Alo, selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam.
3: Öncelikle ben bir program yaptığınız için teşekkür ederim.
1: Eyvallah. Biz teşekkür ederiz.
3: Ben burada kapalı cezaevine yazıştırmak istiyorum. Ben de açık cezaevine pek hatırlıyorum.
1: Evet.
3: C7'de bulunan kardeşim Yakup Yürüklü'ye, Mami'ye, Mami Çetin'e, sizi dayıya, Bayanlar Koşu'nda bulunan kardeşim Aysel Azdel'e, kardeşim Hacı Muray'a, bize tanıyan herkese gelsin.
1: Evet.
3: Kardeşim Hazar'a gelsin, açıkta bulunan. Hazır evet. Durağa, Serdo'ya, kardeşim Serhat'a ve Serhat Serkan'a selam olsun. Şahit Duran selam olsun.
1: Aleyküm selam.
3: Engin Akgüz'e selam olsun. İstek parçamı söyleyeyim ben size.
1: Tamam, onu da alalım.
3: Enes Yıldırım'dan Bir Zalim.
1: Enes Yıldırım Bir Zalim. Tamamdır. Evet. Bu kadar değil mi?
3: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı bayramlarınız olsun.
1: Size de. Allah razı olsun. Kendinize
3: Allah
1: iyi bakın.
3: Allah razı olsun. Sağ olun.
1: Eyvallah.
3: Teşekkür ederim.
1: Evet. Türkiye Vesio saatlerimiz 21.35. Ben yetişemedim. Ben kapalıdan çıktım. İsimleri saymak istiyorum. Hafızam kuvvetli. Diyen varsa buyursun gelsin. Aynı kişiler bir daha gelmesin. Ben bu programı yaparken amacım benim belli. Sizin orada birazcık olsun yüzünüzü güldürmek, birazcık olsun tebessüm etmeniz. Diyorum yani beni zorla kimse bu yayını yaptıramaz. Hani ben içimden gelerek yapmaya çalışıyorum. Çünkü niye? İçinizde arkadaşlarım var, abilerim var. Yani diyorum ya hani. Mesela daha geçen gün hemen birini gördüm. Bir baktım İnan abim de hani oradaymış, içinizdeymiş. Ona da sevgiler selamlar olsun. İnan Işık'a sevgiler selamlarımı gönderiyorum. Birçok hani kardeşim, abim var. Yani ben de hani kendimi sizin yerinize koyuyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bakın en zor zamanımda, babamın rahatsızlığında bile ben size söz verdim diye buraya geldim çıktım. Sizlere elimden geldiği kadarıyla hani istediğiniz parçaları gönderdim. Biraz orada neşelenin, mutlu olun diye. Ha bazen zannetmeyin hep gülüyoruz, hep eğleniyoruz ama inanın bazen bizim de içimiz kan ağlıyor. Kan ağlıyor ama ben bunu hiçbir zaman şu mikrofondan göstermemeye, yansıtmamaya çalışıyorum. Neden? Sizler hep mutlu olun diye. Yarın bayram. Bazılarınız çocuklarınızı, annelerinizi özlediniz. Göremiyorsunuz, edemiyorsunuz. Bu bayramda yanında yoksunuz. Hani ben bunları size unutturmak için buradayım. Hani onu size söyleyeyim. Diyorum ya yarın bayram ama ben burada yine söz verdim diye geldim. Yayındayım. Sizlerle olmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadarıyla. Allah da hani bana ölüm kalım vermezse, çok büyük bir şey olmazsa ben buradayım dedim. Her zaman olduğu gibi. Elimden geldiği kadarıyla. Yayında bazen kusurum olabilir, hatam olabilir. Ama ben ne kadar çok insana ulaşırsam o kadar içim daha rahat olur. Açık konuşayım. Benim için şu an kapalıdan 200 tane isim saysa biri başımın üstünde yeri var. Çünkü kapalıdakilerin zaten diyorum ya erişim hakkı yok. Olsa da keşke onları da alabilsem ama olmuyor. Ama onlara kucaklar dolusu sevgiler, selamlarımı gönderiyorum.

0: Ha bu arada küçük yaşta kardeşimiz varsa, geçen bayramda yaptık, bu bayramda bize WhatsApp'tan yazabilir. Hani küçük, şu anda babası, annesi olabilir, herhangi biri cezaevinde. Yaşı küçük, bakın yaşı küçük. Yani böyle 7-8 yaşı geçmeyecek. Varsa annesine, babasına, kim varsa ona sesini duyurabilirim. Her bayram olduğu gibi bana WhatsApp'tan yazması yeterli. Ne yapıyor? WhatsApp'tan hemen 0532 686 7837'den bana yazıyor WhatsApp'tan. Ben hemen onu karşılayacağım burada. Evet, dediğim gibi tüm kader mahkumlarınıza, özellikle tüm güzel parçalar, bu radyoda çalan tüm güzel parçalar, onlara armağan olsun benden. Hani beni içinizde tanıyanlar var, tanımayanlar var. Nasip olur bir gün yüz yüze de tanışmak, nasip olur ya. Değil mi? Allah büyüktür. Bakalım hattımıza kim geldi, hemen şöyle bir bakalım. Alo.
1: Alo. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben Açık Cezaevinden Sercan Demirez'e.
0: Sercan.
1: Buyur abi.
0: Kaç kişi sayacaksın?
1: Valla çok kişi saymayacağım. Bir Serkan'ımız, Serkan Demirez'den oğlumu sayacağım.
0: Evet.
1: Onu özledim. Onun bayramını şimdiden kutluyorum. Gözlerinden öpüyorum. Kendine iyi baksın. İnşallah yakında abisi de gelecek birkaç güne kadar yanına.
0: Evet.
1: Dışarıdan merak edilecek hiçbir şey yok. Yalnız sıkmasın. Onu çok öpüyorum. Allah'a emanet olsun. Size de teşekkür ediyoruz sizlerin vesilesiyle onlara, sevdiklerimize sesimizi duyurduğumuz için.
0: Eyvallah, ben teşekkür ederim. Allah razı olsun.
1: Bizi seven, sayan, tanıyan herkese, bizim sevdiklerimize gelsin. Burada Açık Cezaevinde beraber kader birliği yaptığımız arkadaşlara gelsin. Nazif Seti Genişleme gelsin. Evet. Sevdiğimiz arkadaşlarımıza gelsin. İstek parçama geçeyim abi.
0: Hiç fark etmez. Geçmek istiyorsan geç.
1: Geçmek istiyorum abi, geçeyim.
0: Tamam.
1: Başımıza gelene bak, Azer Bülbül'den. Ya da Azer Bülbül'le Yupan düet yapıyor. O da, ikisi de söylüyor. O da olabilir.
0: Tamam.
1: Bu bendeki talihe bak, kısmete bak yazın. Bir de günün sözünü söyleyeyim abi.
0: Söyle bakalım o da, hadi gelsin o da.
1: Söyleyeyim, o da Serkan'ıma gelsin. Altından testin olsa susuz çeşmeden su dolmaz. Bir yiğit ne kadar mert olursa olsun, düşerse dostu olmaz.
0: Aynen.
1: Serkan'ımı çok öpüyorum. Allah'a emanet olsun.
0: Serkan,
1: teşekkür ediyorum abi.
0: Serkan Kapalı'da değil mi?
1: Kapalı'da abi. De Kapalı'da.
0: İşte bak, benim amacım ha bu işte. Tam bak senin şu an yaptığın şey. Sen oğluna sesleniyorsun. Tamam mı? Oğlun orada duyuyor. Belki mutlu oluyor. Bizim amacımız Allah, bu.
1: Allah sizden razı olsun.
0: Cümlemizden. Cümlemizden.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sizin de bayramınız mübarek olsun.
0: Sizlerin de, sizlerin
1: İnşallah
0: de.
1: İnşallah hayırlı, iyi bayramlar. Cümletten herkesin bayramı mübarek olsun abi.
0: Allah teşekkür razı ediyorum. Olsun. Kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Teşekkürler abi. Hayırlı akşamlar. Sağ
0: ol. Evet, devam ediyoruz. Türkiye Vestio saatleri 21.41. Şöyle bir bakalım hemen. Kim geldi? Kim geldi? Alo.
2: Selamünaleyküm. Kolaylısın abi.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
2: Ben Murat Bayram.
0: Murat Danyal.
2: Bayram. Murat Bayram.
0: Valla soy ismini tam anlayamadım da.
2: Tamam. Murat Bayram abi.
0: Ha, Bayram.
2: Evet.
0: Tamam. Şimdi oldu. Murat, kimlere sesleneceksin?
2: Abi ayrı bayramlar şimdiden.
0: Allah razı olsun sizin de.
2: Abi ben öncelikle Ceyhir'de bulunan kardeşim Pişe, Yakube'ye, Mami Çetin'e, Suzi Dayı'ya, Bayan Koğuşu'da bulunan Aysel kardeşime, kardeş Hacı Umro'ya, bizleri bilen herkese selam olsun.
0: Evet.
2: Kardeşlerim Azar Durak, Serdar'a gelsin, Serdar kardeşime gelsin, Serhat'e ve Serkan'a selam olsun, Şahin Durak kardeşime selam olsun, İdris Yörüklü kardeşime selam olsun,
0: evet.
2: Ahmet Çöktan kardeşime, Cengiz Bölükbaş kardeşime selam olsun. Arkadaşlara selam olsun. Unutukarım, kusura bakmasın.
0: Evet.
2: Şarkıyı söylerim abi.
0: Söyle.
2: Kadir Yetim, Serhat Demir, Serkan Demir, Bebeko Dayı'nın çok selamı var size.
0: Evet.
2: Allah tez zaman derken unutarsın, ailesine kavuştursun. Ahmet Elçik, amin. Mehmet Elçik, Samet Şişko kardeşim, Samet'e selam olsun.
0: Evet.
2: Abi şarkı söylüyorum.
0: Söyle, dinliyorum.
2: Ahmet Kaya geçmiyor günler.
0: Ahmet Kaya geçmiyor günler. Tamam. Bu kadar mı?
2: Evet abi. Kadir Yetim, Bebek Odayn'ı çok selam varmış sana. Fıla Engin, Engin Akgüzel'e çok selam varmış.
0: Aleyküm selam.
2: Kusura bakmasın. Allah'a emanet olun. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar. Şahin amcam ellerinden öperim. Allah'a emanet ol.
0: Sen de Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Allah'a hayırlı bayramlar.
0: Evet, devam ediyoruz. Türkiye Vestio saatlerimiz 21.43. WhatsApp'tan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Sadece ve sadece WhatsApp'tan 0532 686 78 37. 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bize yazıyorsunuz ve bakalım hemen hattımıza kim geldi. Alo.

0: Kılıç, C16'da yatmakta olan Şahin Durak, açıkta yatmakta olan İdris Yörüklü, Murat Bayram, Hazar Durak, Hayrettin Kocaman, Serkan Coşkun Demir'e, istek parçam da abi,
1: evet.
0: Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz?
1: Nereden Bileceksiniz? Evet. Tamamdır. Bu kadar mı?
0: Bu kadar abi.
1: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
0: Tamam Ozan. İyi akşamlar. Sağ olun.
1: Allah razı olsun. Bu arada uzun bir mesajımız var ama ona zaten otomatik robot cevap veriyor. Ben hemen şöyle kısaca ismi geçeceğim sadece. Ben Sinem Karabulut demiş. Nazilli E-Tipi kapalı cezaevinde yatan eşim Kayahan Karabulut'a, babam Nihat Aldemir'e selamlar demişler. Zaten bu programda şöyle, robot zaten sizi karşılıyor siz yazdığınızda. Orada bütün her şey mevcut. Aydın E-Tipi kapalı cezaevi D2 koğuşunda yatan Cüneyt Yaman, Serkan Uslu, Berzan Deli ve tüm koğuş arkadaşlarına Ayşe Yaman ve Buse Yaman'dan Allah kurtarsın abilerim denmiş. Özellikle ama özellikle Cüneyt Yaman, Serkan Uslu, Berzan Deli ve tüm koğuş arkadaşlarına. Bu arada bakın, size verdiğim numarayı lütfen ama lütfen sadece WhatsApp'tan yazın. Arama yapmayın. Her arama yaptığınızda cezaevinden bağlanacak olan kişinin hakkına giriyorsunuz. O numara sadece ve sadece cezaevine özeldir. Siz sadece WhatsApp'tan yazabilirsiniz. 0532 686 78 37. 0532 686 78 37. Bu kadar basit yapmanız gereken. Evet, devam edelim mesajlarla.

Devam edelim, devam edelim. Özellikle ama özellikle dedim ya. Serkan Yaman. Yok, bir saniye. Mesajlar karıştı. Cüneyt Yaman, Serkan Uslu, Berzan Deli ve tüm koğuş arkadaşlarına, Ayşe Yaman ve Buse Yaman'dan Allah kurtarsın abilerim demişler. Bir parça istemişler. Döneceğim bir gün. Bu güzel parçaya yer vereceğim. Bu parçaya yer vereceğim birazdan. Evet, şöyle. Evet, şu güzel parçamızı bir şöyle bir alalım. Özellikle ama özellikle bu güzel parçamız Cüneyt Yaman, Serkan Uslu, Berzan Deli ve tüm koğuş arkadaşlarına, Ayşe Yaman ve Buse Yaman'dan geliyor. Döneceğim bir gün. Geldi bakalım.

0: Show.
1: Evet, Türkiye ve Show saatlerimiz 21.51. Radyolarımız yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Mahkum saati devam ediyor. Sizler 0532 686 78 37 WhatsApp hattından bizlere ulaşıyorsunuz. O numarayı aramayın lütfen, ama lütfen sadece WhatsApp'tan yazın. WhatsApp'tan yazdığınız takdirde zaten her türlü cevap alırsınız. Evet. Radyoları başında bizleri dinleyen, dinlettiren tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Yapmanız gereken tek şey 0532 686 78 37. Evet, bu arada biraz önce dediğim gibi 8 yaş altı varsa, annesi veya babası cezaevinde olup da sesini bir duyuralım onun, değil mi? Önce tabii ki bize WhatsApp'tan yazıyor. Sadece ve sadece 0532 686 78 37'den bize yazıyorsunuz. Evet, tüm kader mahkumlarına, özellikle tüm güzel parçalarım armağan olsun. Raif Domurcu'ya da sevgiler, selamlar olsun Raif. Sana da sevgiler, selamlar olsun. C12 kapalı da Aydın, C12 kapalı da değerli İnan Işık abime. Değerli İnan abime de sevgiler, selamlar olsun. Egemen Güney'e de sevgiler, selamlar olsun. Kapalı da olan, ismini sayamadığım herkese armağan olsun. Kapalı da olanlara özellikle.

Vallahi var ya, bir tane sevdiğim türkülerden birisiydi. Ay Dost, Neşet Baba'nın o güzel eserlerinden birisini Tahir Uçar seslendirdi. Gerçekten güzel bir parçaydı. Evet, Türkiye Besliyor saatlerimiz 22.04 oldu. Radyoları başında bizleri dinleyen, dinletiren tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Mutlu Bastı'ya sevgiler, selamlar olsun. Gırı olan Mutlu Bastı'dan tüm herkese, beni tanıyan herkese sıradaki tüm güzel parçalar armağan olsun denmiş. Bu arada 0500 32 686 78 37 WhatsApp'tan yazıyorsunuz bizlere ve şöyle bir bakalım.

Evet, devam edelim. Şöyle ben yine güzel bir bozlak göndereyim mi ya? Sen delisin diyelim yine bir. Özellikle ama özellikle tüm herkese bu güzel parçamız armağan oluyor.

Evet, sizler ne yapıyorsunuz? 0532 686 7837, 0532 686 7837.

Bu arada Instagram kullanan değerli dinleyicilerim, Instagram'dan ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? DJ Bay Keleş, yani DJBY Keles yazıyorsunuz. Karşınıza DJ Bay Keleş ile Arıza Show diye bir sayfa çıkacak. Orayı da takip etmenizi rica ediyoruz değil mi? Bir destek alırız yani. Oradan da canlı, böyle canlı yayınlar açacağım. Bazen diyorsunuzdur bu konuşan kim diye, merak edenler vardır muhakkak. Yapmanız gereken sadece ve sadece DJBY Keles yazıyorsunuz. Yani DJ Bay Keles ile zaten Arıza Show diye bir şey çıkacak. Hemen siyah bir profil resmimiz var.

Evet, hemen şöyle mesajımıza bakalım. Aydın E-tipi kapalı cezaevi. D2 koğuşunda yatan koğuş mesulü İsmail Çaylı, Cüneyt Yaman, Adanalı Bertan Sezgin, Doğukan Yıl, Fatih Köse, Yusufcan Kayır, Mert 60, Muhammed Arık, Serkan Uslu'ya elbet bir gün denmiş. Güzel bir parça istemişler. Özellikle İsmail Çaylı, Cüneyt Yaman, Adanalı Bertan Sezgin, Doğukan Yıl, Fatih Köse, Yusufcan Kayır, Mert 60, Muhammed Arık, Serkan Uslu'ya. Özellikle bu güzel parçamız armağan olacak. Aydın E-tipi kapalı cezaevi D2 koğuşunda yatan koğuş mesulü İsmail Çaylı, Cüneyt Yaman, Adanalı Bertan Sezgin, Doğukan Yıl, Fatih Köse, Yusufcan Kayır, Mert 60, Muhammed Arık, Serkan Uslu'ya. Özellikle bu güzel parçamız geliyor. Haydi bakalım, hep birlikte dinliyoruz. Ahmet Kaya ve Yakamoz kulaklarınızda.

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

kaybolursun bayamın ayışı der durur.

Sıcaksın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakar mısın sen? Yağmur yağ ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

Espresso saatlerimiz 22.25. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Bu arada 0532 686 7837

Evet, bu arada hemen şöyle bir mesajımız daha var. Selamünaleyküm, ben Aydın E tipi B10 koğuşu İzmir Karşıyakalı Yusuf Bagana. Namı değer Arap. Buradan aynı kurumda bulunduğum abi ve kardeşlere selam olsun. Herkesin bayramı mübarek olsun. Geceye söz en güzel sahnelerin bedelini seneler öder. Fikret Delikanlı kralına konuşurum. Tüm kader mahkumlarına armağan olsun denmiş. Özellikle ama özellikle Aydın E tipi B10 koğuşu İzmir Karşıyakalı Yusuf Bagana, namı değer Arap. Sevgiler, selamlar olsun. Tüm abi ve kardeşlerime selam olsun. Herkesin mübarek bayramı kutlu olsun demiş. Sahnelerin bedelini seneler öder diye de güzel ve anlamlı bir söz de eklemiş değerli dinleyicimiz. Güzel bir parça istemiş. O güzel parçaya yer vereceğiz şimdi. Yusuf Bagana, özellikle namı değer araba ve onu tanıyan tüm herkese armağan oluyor. Hadi bakalım.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Türkiye ve Sio saatleri 22.37. Radyolarımız yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Tüm kader mahkumlarına da kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun.

Ve söz saatlerimiz 22.46, artık ben de vedamı edeyim artık değil mi? Yayında beni yalnız bırakmayan tüm herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepimizin mübarek Kurban Bayramı mübarek olsun. Nice daha güzel bayramlara diyeyim. İnşallah bir dahaki bayram ailenizle, çocuklarınızla olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Nasip olur Perşembe günü bir şey olmazsa yine burada olacağız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Herkese hayırlı bayramlar olsun. Hadi bakalım. Allah'a emanet.

0: Hay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: Ay FM Reklam.

defterinle döneceğim herkesin. Bunu bil ki seni çok seviyorum. Sen benim dünyam, sen benim nefesim ve sen benim her şeyim. Ve öyle kalacaksın. Seni çok seviyorum lan.

sen bir türlü unutamadın.

0: Ay FM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: Ay FM reklam.

Hazret bana göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.

Hani bir şarkı vardı ya, saçlarına aklar düşmüş bereyiz, yaşananlar rüya düşmüş bereyiz. Şimdi okuyacağım eser, bu Reis şarkısının yazarı, değerli sanatçı abim Ahmet Yılmaz için yazılmış ve ithaf edilmiş bir eserdir. Hadi bakalım.

0: Hayfem reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinizde ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım, hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen tanrısın Allah'ım, sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım tanrım, ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

ayrı

Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildim

0: Hay FM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: Ay FM reklam.

Ağlama baba. Şeref ağlamaz. Bugün benim düğünüm var. Hey anam hey. Hilal vurmuş kanım üstüme. Ağlama baba. Şeref ağlamaz. Gayrı ruhum bayraktır benim. Dalgalanır vatan üstüne. Yeşil ırmağı Fırat'a, Gediz'i Dicle'ye kavuşturur. Erciyes'i Ağrı'yla, Kaçkar'ı Toros'la, Maden Dağı'nı Ulus Dağı'yla buluşturur. Bu bayrak türküdür baba. Rize'de çay, Isparta'da gül kokur. Aydın'da Zeybek, Erzurum'da Dadaş türküler. Antep'te şahin, Köroğlu'yum zulme karşı durmaya. Dadaloğlu'yum afşar ellerini yeniden kurmaya. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Neden ay yıldız nazlıdır? Çünkü hep çocuktur bir yanımız. Hep Alkınalıyız. Şimdi şehidim, anamın eline bırakılan boynu bükük künyeyim. Yaralı bir yurdum. Yaşasam yine Mehmet'in oğlu Ali olurdu. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Şeref ağlamaz. Özlediğinizde beni, künyemi kaldırın bayrağa doğru. Al şafaklarda yüzen al sancak tadında türküler söyleyin. Ağlamayın, gönlünüz türkülerle dolsun. Son sözüm bu,

umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildim

Hasret bana göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.